müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

melhor energia.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Kimi

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

0: Günaydın.
1: Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydınla beyler, günaydın şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda. Yine sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim ne kadar şanslı insanlarsınız. Güzel bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız gibi işin en iyisini sizlere iletmek ve yolculuğunuz boyunca yüzünüze tebessümler kondurabilirsek ne âlâ, ne âlâ. Bu arada günaydın mesajlarınız bizim için çok değerli, her zaman söylüyoruz. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bizi de kendimize getirecek. Yani sonuçta biz de insanız, biz de sizlerden biriyiz. Yani mesela az önce ben tuvaletten geldim. Bu da demek oluyor ki sizden hiçbir farkımız yok. Bugün özel bir gün. Değerli bir konuğumuz var arkadaşlar. Öncelikle ona bir günaydın diyelim. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Kimlerle şu anda konuşuyoruz? Kendinizi bir tanıtın. Şu anda sizi dinleyen ve ilk defa dinleyen birçok insan var dışarıda. Evet. Kendinizden bahsederek konuya giriş yapalım.
14: Ben Safiye Öztürk Sedatgil.
0: Hoş geldiniz Safiye Hanım. Hoş bulduk.
14: Astroloğum demek istemiyorum. Yani astroloji ile ilgileniyorum. Her zaman öğrenmeye çalışıyorum. Eğitimini aldım.
0: Süper,
14: diyelim, evet.
0: süper. Astrolog aslında benim çok ilgi alanım değil ama çok da merak ettiğim bir konu. Ve sizleri burada görmekten de çok keyif duyuyoruz şu anda. Benimle birlikte şu anda dinleyenler de inanılmaz şaşkın. Çünkü ben ilk defa programa bir astrologla ilgilenen bir arkadaşımızı konuk olarak alıyorum.
14: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz vallahi.
14: Hoş bulduk.
0: Ben keyifliyim sizi burada görmekten. Eminim şu anda dinleyenlerden merak içindeler. Neler söyleyeceksiniz, nelerden bahsedeceksiniz. Öncelikle şeyi soracağım. Astrolog nedir? Astrolog bir bilimdir.
14: Astroloji
0: daha doğrusu bir bilimdir. Bu konuyla alakalı başlayalım.
14: Evet, yani astroloji tabii ki bilim camiasında bilim olarak kabul görmese de aslında gökyüzünün hareketlerinin yeryüzündeki olayları nasıl etkileyeceği üzerine araştırma yapan bir alan. Tabii günümüzdeki bu burç astrolojisi olayı, işte benim burcumu ne bekliyor falan. Bu birazcık olayın değerini düşüren bir şey ama günümüzden 2000 yıl öncesine kadar gittiğimizde astroloji ve astronominin tamamen iç içe geçtiğini, işte Babillerden tutun da daha sonra Mısır'da antik Yunanlar ona tamamen bilim gözüyle bakıyorlar. Orta Çağ döneminde Avrupa'da biraz gerilese de aslında İslam dünyasında çok fazla kabul gördüğünü ve bugün kullandığımız birçok metodun o dönemde geliştirildiğini, sonrasında da mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyıl sonuna kadar duymuşsunuzdur, müneccimler vardı. Müneccim kelimesi zaten astrolog, astronom demek.
0: Deyimleri bile var, o yüzden herkesin aşina olduğu bir kelime.
14: Evet ve yani hani yüzyıllar boyunca astroloji çok fazla kullanıldı. Astronomiyle tamamen iç içe geçmiş durumdaydı. Çünkü bugün biz artık programdan açıp işte şu nerede, ay bugün nerede falan biliyoruz. Ama o dönem bunları bilebilmeleri için çok iyi hesaplama yapıp gökyüzünü çok iyi gözlemlemeleri
0: çünkü
14: gerekiyorlardı.
0: Evet. Sonuçta.
14: Yani 1500 yıllarda İstanbul'da o dönemin en iyisi denilen rasathaneler falan kuruldu. Tabii sonradan topla yıkılmış falan ama son derece bilimle iç içe geçtiğini, ama o dönem kullanılan astroloji bugünkü gibi benim burcumu ne bekliyor gibi bir astroloji değil kesinlikle.
0: Değil ama sanırım evet. Birçok insan da konuyu bununla bağlantılı
14: maalesef
0: duruyor.
14: Günümüzde bu 1930'lardan sonra bu popüler gazeteciliğin çıkmasıyla ortaya çıkan bir şey. O dönemlerde işte kralın ya da padişahın tahta çıkış saatini seçmek, işte tılsımlı kıyafetler falan vardı biliyorsunuz. Bayağı onun derin. Giyileceği saati seçmek. İşte ne bileyim yeni bir gemi donanmaya kazandırılacağında onun suya denize iniş saatini seçmek. Hep bunlarla ya da tutulma dönemlerinde önceden hani krala ya da padişaha haber verip hani ona göre sefere çıkılacaksa belki ertelemek.
0: Bunları ilk defa duyuyorum.
14: Tabii bak. Tabii hep bunların yapıldığı yani seçim astrolojisi diyoruz biz bugün ve çok değerli bence. Soru astrolojisi mesela William Lilly diye Rönesans dönemi bir astrolog var. Çok güzel bir kitabı var onun. Kendi hani deneyimlerini falan hep anlatıyor. O dönemler tabii hani kadınların çok böyle bir hakkı yok ama erkekler gidip mesela bir şey soruyor. Bu evi ne zaman alabilirim? Uygun zaman ne saattir? Bak. Soru astrolojisi falan. İşte ya da karım beni soru. Aldatıyor mu falan diye böyle.
0: İşte konu bunlar.
14: Evet, soru astrolojisi alanını çok geliştirmiş bir astrolog. Ben de çok bayılıyorum yani soru astrolojisine.
0: Çok iyi.
14: Çok kullanırım. Seçim astrolojisinde yani çok kullanırım.
0: Valla benim ilgimi çekti bak seçim astrolojisi. Benim ilgimi çekti. Şu anda sizi dinleyen birçok kişinin de dikkatini çekmiş.
14: Galiba sırada harita analizi yapacağım kişisiniz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle bak ilgi alanım değil de ama artık çok ilgilenmeye başlayabilirim. Çünkü evet. Konunun bu tarafıyla hiçbir bağlantım yoktu. Yani bak evet. Seçim astrolojisi diye bir şey var.
14: Evet yani evet bu, soru astrolojisi, dünya astrolojisi.
0: Evet çok enteresan. Bununla alakalı sorular soracağım ben muhakkak. Bu arada dinleyicilerimizden de sorular bekliyoruz.
14: Evet.
0: Bir şey soracağım. Neden insanlar bu kadar hani astrolojiyi burca bağladı? Neden?
14: Bilmek istiyoruz. Yarını öbür günü bilmek istiyoruz. Ve kısa yoldan yani bilmek istiyoruz.
0: Yarın beni ne bekliyor?
14: Evet. Yani bu güdü yok mu hepimizde?
0: Var, var. Fal güdüsü. Oluruna bıraktık
14: evet.
0: biz.
14: Evet. Hepimizde var. Kısa yoldan bilmek istiyoruz ve ne yazık ki sosyal medya ya da bazı işte haber kanalları falan da bunu çok kötü şekilde kullanıyor. Yani geçen gün yine önüme çıktı böyle bayağı da itibarlı bir haber sitesi. 15 Ekim'den sonra diyor ki 3 burç iyi olacak.
0: Hangileri onu da söyle içimiz rahat olsun. Ya, hangileri?
14: Tıklamadım bile tıklamadım yani. O kadar sinir oluyorum ki bu tarz şeylere. Böyle
0: İnşallah
14: bir şey var mı yani?
0: Ya.
14: Tabii şunu da ayrıca söyleyeyim. doğum haritası analizi dediğimiz bir şey var. Orada gerçekten kader diye bir şey varsa hayatımızın potansiyellerini oradan görebiliyoruz ve oraya dayanarak da önümüzdeki yıllarla ilgili öngörüde bulunabiliyoruz. Ama bu kişiseldir. Sizin doğduğunuz ana göredir.
0: İşte ben de onu soracaktım. Yani hani şimdi dinleyicilerden sorular gelebilir. Beni evet. Hani yarın ne bekliyor? Ya evet. da önümüzdeki ay beni ne bekliyor? Bu soruların cevabını alabilmek için neyi bilmek gerekiyor?
14: Yani kesin cevabını almak için bir kere doğum saatine göre çıkartılmış haritanıza bakmak gerekiyor.
0: Kolay bir şey mi? Herkes yapabilir mi bunu?
14: Doğum saatinizi biliyorsanız yani bir ben uzman bir astrolog ya da bilinmiyorsa da rektifikasyon dediğimiz bir işlem var. Bazı hesaplamalarla yani birkaç saat aralığında hani 12 ile 2 arasında doğmuşum ama tam bilmiyorum.
0: Yeterli mi öyle bir aralık?
14: Evet.
0: Yani bir dinleyici dese ki ben işte şu tarihte şu iki saatlik aralık içinde evet, bir yerde doğdum evet. dediği anda onunla
14: biz
0: alakalı.
14: Biz onu bulabiliyoruz. Hayatındaki önemli olaylardan Allah geriye Allah dönerek ya. Böyle hesaplamalar yapıyoruz. Yani şu olayda şu tarihte evlendiyse demek ki şu şurada olmalı falan.
0: Peki diye. Bunun cevabı hemen verilebilecek bir şey mi? Yani mesela bir dinleyiciden soru geldi. Ben
14: hemen değil yok
0: zor,
14: hesaplamalar yapmam lazım. Tabii. Yani birkaç o benim yoğunluğuma bağlı olarak birkaç gün bir gün
0: o
14: bazen
0: kadar
14: bir hafta. Ya şöyle oturup aklı başında böyle 2-3 saatimi en az verip çalışmam lazım. Tabii gündelik hayat içerisinde işte 2-3 saatlik bir zaman aralığım hiç olmadığı
0: ama
14: için aralıksız.
0: Ama denk geliyorum ben. Bazı astrologlar bunu hemen cevaplıyor. Yani diyor ki işte şu saat aralığında onunla alakalı bir program falan mı yapmışlar?
14: Ay şöyle program hesaplamaz. Program bize işte saatini girip doğum haritasını açarız ama bu rektifikasyon işlemi dediğim şey program
0: daha
14: hesaplayamaz tabi. Yani
0: daha
14: sizin
0: derin.
14: Doğum saatinizi netleştirme olayını program hesaplayamaz.
0: Çalışmak gerekiyormuş.
14: Ama bugün yani ücretsiz bir sürü de internette program var. Siz
0: var,
14: doğum
0: evet.
14: saatinizi evet biliyorsanız konumunuza göre girdiğinizde size işte yükselen burcunuzu, normal burcunuzu falan her şeyi çıkarır. Ama yorumlayamaz. Yorumladığını iddia edenler de çok sığ böyle psikolojik yorumlar olur.
0: Derin bir konu yani bir araştırma yapmak lazım dediğiniz gibi
14: evet,
0: bazen
14: evet.
0: bir haftada sürebiliyor.
14: Evet ya şunu söyleyeyim sizin doğduğunuz yer ve saatteki gökyüzü konumunun tekrardan oluşabilmesi için geçen süre ne kadar olacaktır sizce? Yani sizin hayatınızın aynısını yaşayacak o potansiyel.
0: İnan hiçbir
14: 26 bin yıl civarında.
0: Hiç gerek
14: o
0: yok.
14: O kadar eşsiz bir şey yani.
0: 26 bin yıl. Şimdi,
14: bu hani parmak izi derler ya.
0: O kadar zamanımız yok inan. Bak gerçekten.
14: Parmak izi gibi eşsiz bir şey doğum haritamız.
0: Çok iyi.
14: Evet.
0: Gerçekten çok iyi. Bak gittikçe ilgimi çekmeye baş. Şeye ne diyorsun kahve fallarına?
14: O fal işte yani. Eğlencedir o.
0: Eğlence. O,
14: evet. Onun... Yani burç yorumu dinlemek istiyorsanız kahve falı daha mantıklı.
0: Bir netlik yok onda ama değil mi? Yani kahve yok, falına ama bakarak ya bu bilime bağlanmış bir yönü yok herhalde.
14: Yok tabii
0: kahve
14: o sezgilerle falan.
0: Üç yani, vakte kadar gibi.
14: Ama şunu söyleyeyim gerçekten hani bugün işte aslan burçlarını şu bekliyorla baktırdığınız kahve falının neredeyse tutma ihtimali. Aynı ihtimali.
0: Müthiş. Müthiş yani çünkü çok fazla kahve falı baktır ama o artık işin evet. Eğlencesi diyorsun.
14: Ama şunu da
0: vakit
14: söyleyeyim.
0: Vakit geçirme konusu.
14: Evet yine de ben dinleyicilerimizi mutlu etmek adına önümüzdeki yani yaklaşık bir aylık sürecin böyle bir öngörüsünü de hazırladım. Yani
0: vallahi.
14: Burç yorumunu da yine de yaptım.
0: Süper o zaman alalım mı dinleyicilerden? Ne lazım ne soralım
14: yükselen
0: dinleyicilere?
14: Burç.
0: Yükselen
14: bak,
0: burcunu
14: burcunuzu
0: isteyeceğiz.
14: Burcunuzu değil gerçekten yükselen burcunuzu. Bilmiyorsanız da hemen bir programa girin. Doğum saatinizi aşağı yukarı yazın. O size çıkartır.
0: Çoğu insan biliyordur emin ol.
14: Biliyordur.
0: Yani çünkü çok fazla ilgilenen insan var. O yüzden soralım dinleyicilere. Evet. Diyelim ki yükselen burcunuz ne bize söyleyin. Evet. Safiye Hanım da bize yorumlasın.
14: Evet yorum yapayım.
0: Bir aylık da iyi bir yorum yalnız.
14: Ya evet yaklaşık olarak Kasım ayını falan da böyle
0: vallahi
14: şey yapacak.
0: Bak, gerçekten şu anda sorular yağmaya başlayacak.
14: Hadi
0: Safiye
14: bakalım.
0: Hanım'a yükselen burcunuzu söyleyeceksiniz. Safiye Hanım da size bir aylık önünüzde evet. Sizi neler bekliyor, neler yaşayabilirsiniz. Bununla alakalı ufak tefek bilgiler vereceğiz. Çünkü
14: evet.
0: Zamanımız zaten kısıtlı, evet, çok fazla evet. Olmayacak. O yüzden elinizi çabuk tutun dinleyiciler. Hemen bize ulaşın 0533-888-1010 WhatsApp hattımız arkadaşlar. Aynı zamanda... Enerji'nin Instagram sayfasında hikayeli bir soru sorduk. Oraya da yorumlayabilirsiniz. Sorularınızı acilen bekliyoruz. Safiye Hanım da saat 9.30'a kadar
14: uzatırız.
0: Uzatabiliriz. Süper. Tamam. Bugün güzel bir gün olacak hissediyorum Safiye Hanım'la birlikte. Çok eğleneceğiz. Çok derin evet. Bilgiler alacağız Safiye Hanım'dan. Sizler de sorunuzu sorun. Safiye Hanım da size bir aylık sizi ne bekliyor? Bir aylık süreçte sizi ne bekliyor? Hemen bu bilgileri sizlerle paylaşalım. Şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra tamam. Gelecek soruları bekleyelim. Ardından tekrar burada buluşuruz. Anlaştık. Hadi evet. Bakalım millet. Günaydın herkese. Bugün Safiye Hanım konuğumuz. Sormak istediğiniz sorular varsa öncelikle bize yükselen burcunuzu söylemeniz gerekiyor.
7: Kart Plus'ta. Enerji... Haftanın şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Herkese günaydınlar. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Safiye Öztürk, Seda Gil. Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha kısaca kendimizi tanıtalım. Daha sonra yola devam edelim.
1: Evet, ben astroloğum demeyeyim. Astrolojiyle ilgileniyorum, öğreniyorum. Eğitimini aldım, almaya devam ediyorum. Bu şekilde.
0: Ve bugün de bizim konuğumuzsun. İlk konuşmamızda inanılmaz bilgiler aldım senden. Çok fazla ilgi alanım olmadığını söyledim ama söylediklerim benim çok ilgimi çekti. O yüzden benden başlayalım, bu yükselen burcumu bir bulayım, yazayım. Önce sizin söylediğiniz programa, çünkü ben bilmiyorum. Bulacağım ve benimle alakalı önümüzdeki bir ay beni neler bekliyor sizden alacağım.
1: Tamam.
0: Ama bir dinleyicimiz var bu arada, sevgili Ece'ye günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Sesini de açtık.
2: Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Çok heyecanlıyım bugün.
0: Biliyorum aslında senin için bugün özel bir gün.
2: Evet.
0: Safiye Hanım'dan alacağın inanılmaz bilgiler vardır herhalde.
2: Tabii ki.
0: Senden başlayalım o zaman istersen.
2: Ay yok, şimdi böyle dinleyicilerimiz varsa önümüzde.
0: Bilmiyorum, sorular geliyor mu? Çünkü biz paylaştık Instagram'da.
2: Tabii. Dün gece paylaştık hatta.
0: Bu arada Safiye Hanım dedi ki... dinleyicilerimize şeyi soralım dedi. Yükselen burcunu bize söylesin. Hani doğum tarihini. Şey lazım mı, saati?
1: Yok, saati lazım değil. Yani sadece lazım. Yükselen.
0: Olsa iyi olur mu?
1: Hayır. Yükselen burçlarını söylesin.
0: Yükselen burçlarını söyleyen her dinleyicimizin önümüzdeki bir ay neler yaşayacağını ufak tefek bizlere söyleyecek.
2: Çok iyi.
0: Sen yükselen burcunu biliyor musun?
2: Benim, ben 12 burcumu da biliyorum.
0: Şaşırdın mı?
2: 12 evimi de daha doğrusu. Yükselen boğa benim ya.
0: Yükselen
2: balık,
0: boğa.
2: Boğa.
0: Ben de bakacağım, merak ettim çünkü soracağım
2: Safiye
0: Hanım.
2: Ben de merak ediyorum seni bu arada.
0: Benim merak ediyorum.
2: Evet.
0: Ben de beni merak ediyorum. Yalan değil. Bu arada Fatma Ermez, günaydın diyelim ona, demiş ki ben yükselenimi biliyorum. Burcum boğa, yükselenim oğlak demiş.
2: Evet.
0: 23 Nisan 1981 doğumluyum. Gece 00:30'da doğdum.
2: Süper.
0: Ya ben inanın nerede doğduğumu hatırlamıyorum. Yani o kadar ilgisizim ama bayağı ilgili dinleyiciler var. Bilgileri bir daha tekrarlayayım mı Fatma Hanım, yoksa tamam mı, aldınız
1: tamam,
0: mı?
1: Tamam, yükselen oğlak ben,
0: evet,
1: aldım.
0: Fatma Hanım, dinlemeye başla bakalım, neler
1: ya
0: duyacaksın?
1: Şöyle yapalım mı isterseniz? Yapalım. Şimdi ben neye dayanarak biraz yorum yapacağım, önce ondan bahsedelim.
0: Olur.
1: Şu an gökyüzünde ne var ne yok, bir kısaca ondan bir bahsedelim.
0: Bayağı bir parçalı bulutlu.
1: Evet. Parçalı bulutlu. Bu ara bir retro mevsimine girdik. Astrolojiyle ilgilenen herkes retroyu biliyordur zaten. Ama ben hemen şuna söylemek istiyorum. Astrolojiye böyle saldırmak isteyenler genelde bu kavram üzerinden çok saldırırlar. Evet, gezegenlerin geri gitmediğini biz çok çok iyi biliyoruz. Böyle ayağı yere basan sağlam bir yerden eğitim de almışsanız, astroloji eğitimi de almışsanız, zaten onun içinde böyle baya baya haldır hüldür astronomi eğitimi de alıyoruz. Onu da söyleyeyim.
0: Evet. Doğru söyledim.
1: Biliyorum. Yani ben bütün eğitim hayatım boyunca öğrenemediğim astronomiyi astroloji eğitimi için de öğrendim.
0: Bu arada bir Türkiye'ye yolculuğunuz var galiba. Bir eğitimden bahsettiniz yayına girmeden önce.
1: Evet.
0: O ne eğitimi?
1: Ya şöyle, İSAR adında böyle uluslararası çok saygın bir astroloji derneği var ve onun verdiği bir diploma var. Hı hı. O diplomayı kendisinin onayladığı bir eğitim kurumundan önce diplomasını almış astrologları, kendileri böyle bir hızlandırılmış şey
0: eğitim.
1: Hani astroloji eğitimi değil ama danışmanlık bilgi becerisi ve etik ilkeler. Bugün artık bu ne yazık ki astroloji konusu çok etik dışı yerlere gidiyor ya.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Böyle bir hızlandırılmış etik kursundan sonra bir yüz yüze sınava sokuyorlar, bakalım gerçekten bu diplomayı hak ediyor musunuz?
0: Hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Doğru.
1: Diye, evet. Güzel. İki aşamalı. İşte bir Kasım ve sonrasında da Aralık ayında bir İstanbul yolcusuyum. Ve çok uzun, yani en son pandemiden önce Türkiye'de sınav açmışlardı. 30 kişilik bir kontenjan. İşte kabul gördük. Bakalım.
0: Hayırlısı.
2: Çok iyi. Bakalım. Çok iyi.
0: Süper.
2: Gerçekten.
0: Yani bak, bu konuda yani, uzman.
2: Tabii.
0: Yani.
2: Ya bu bir bilim zaten. Hani insanlar bunu çok yanlış yorumluyor. Fal diyor. Yok işte gelecek tahmini. Medyumluk diyor.
0: Bak.
2: Hani.
1: Dün şunu düşünüyordum. Biz ekonomiyi bilim olarak kabul ediyoruz değil mi? Ve tamamen olasılıklar üzerinden ilerliyor.
2: Evet.
1: Ne olurdu? Savaş dönemlerinde altın çıkardı. Ne oldu? Çakıldı. Yani ekonomistler de yanılabiliyorlar değil mi? Ya da bir sosyoloji, psikoloji bizim için bir bilim.
0: Evet.
1: Yanılma payı var. Ya aynı şekilde gerçek astrolojide de gökyüzüyle yeryüzünü ilişkilendirip olasılıkları kuruyorsun. Ve çoğu zaman da diğer bilim dallarından çok daha fazla bir şey var yani.
0: Veri, geri dönüş alıyoruz.
1: Evet. Ya o zaman sonuçta, niye kabul etmiyoruz ve saldırmıyoruz?
2: Tabii çok mantıklı değil mi? Yani gökyüzünde olan olayların bizim ruh halimizi, yaşantımızı, işte doğayı etkilemesi çok mümkün değil mi yani?
1: Ya eskiler,
2: niye var? Gökyüzü bizim için değil mi yani?
1: Evet, eskiler ekip çok içmeyi derin, ayın derin evrelerine göre yapmazlar mıydı? Evet. Yani en basiti.
2: Evet.
0: Dinleyiciler, Ece solumda oturuyor, Safiye Hanım sağında oturuyor. Ben de tenis maçı izler gibi gerçekten bir oraya bir oraya bakıyorum.
2: Bir hele şeyler anlamak için. Aksi bir şey söyle burada. Bu stüdyo bak.
0: Parçalarsınız yani bak, yemin ederim.
2: Bu arada kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sorduk dinleyicilerimize. Evet, hani evet. Bu ara böyle gerçekten tuhaf şeyler var. Birazdan Safiye Hanım bahsedecek. Hı hı. Nasıl hissediyorsunuz bu ara? Gerçekten biraz değişik bir
0: dinleyicilere sorduğumuz sorulardan bir tanesi.
2: Evet, bugünün sorusu.
0: Bir de Safiye Hanım, yükselen burcunu söyleyen herkesin de önümüzdeki bir ay içerisindeki neler yaşayabileceğiyle alakalı bilgileri paylaşacak.
2: Harika.
0: Onu da dinleyicilerimize sorduk. Yükselen burcunuzda bize dönerseniz Safiye Hanım size bir aylık ne bileyim şans numaralarını söyler mi acaba diye de. Aklımdan geçmedi. O derece ilgiliyim işte. O derece. Peki Fatma Hanım'ı çok bekletmeyelim isterseniz.
1: Evet, hızlıca şunu söylemek istiyorum. Bir retro mevsimine girdik diyelim. Şu an gökyüzünde baya böyle Satürn, Neptün, işte Venüs, işte asteroidlerimiz var. Chiron, Vesta falan hep retro süreçteler. Ve 25 Ekim'de Merkür de zaten ona çok sık rastlıyoruz. Yani yılda 3-4 kez retro oluyor. Peki ne yapalım? Birazcık bu süreçler içe çekilme zamanları, çok büyük kararlar alıp çok büyük adımlar atmama zamanı diyebiliriz. Yani birazcık gökyüzü bize diyor ki yavaşla,
0: evet,
1: bir şeyi düşün, kafanda kur, araştır, ama yani böyle çok önemli bir şeyse tabii ki gündelik hayatımız durmayacak, ama çok uzun vadeli ve büyük adımlar içerisine girme. Diğer taraftan mesela Venüs güzellik ve ilişkilerle ilgilidir. Dolayısıyla ana gündemimizde bu ara ilişkiler, ama her türden ilişki, yani çocuğumuzla ilişkimiz olur, arkadaşımız, eşimiz, annemiz, sevgilimiz, babamız, tabii her tür ilişkiden bahsediyorum. Böyle geçmişte görmezden geldiğimiz, hani ne derler, halı altına süpürdüğümüz konuların böyle birazcık karşımıza çıkma zamanı olur. Özellikle Akrep Burcu'ndaki retrolar. Diğer taraftan Venüs için güzellik dedik ve hani Satürn, Neptün retrosu da var şu an. Onlar da Koç burcunda. Çok teknik bilgiye girmeyeyim ama mesela bugünler şey için pek uygun değil. Büyük estetik değişimler için. Yani ilk defa yüzünüze işte botoks, yani daha önceden yaptırdıysanız ve güvenilir bir yerde yaptırıyorsanız sorun değil. Ama ilk defa yapacağınız büyük güzellik işlemleri için birazcık beklemenizi tavsiye ederim. Böyle 15 Kasım'a kadar falan. Özellikle mesela 24-25 Kasım çok güzel.
0: 25 Kasım?
1: 24-25 Kasımlar falan. Hani şimdiden o yani günler için randevu oluşturun.
0: 1,5 aylık bir zamandan bahsediyoruz. Estetisyenler bu ay bitti.
1: Evet. ufak tefek işlemleri tabii yaptırabiliriz ama bence çok büyük böyle bir imaj değişimleridir, büyük estetik girişimler için uygun değil.
0: 24-25 Kasım
1: daha, evet,
0: sonrası
1: güzel
0: mı?
1: Ben yoksa hani böyle bakıyordum ileride ne var. Evet, 24-25 Kasım'ı çok gözüme kestirdim. Ben ne yaptırayım diye. Eşime duyurulur burada.
0: Süper. 24-25 Kasım artık nerenizi gerdirecekseniz, nereye ne yaptıracaksanız tarihi not alın arkadaşlar. Evet. Süper.
1: Evet, dinleyicimiz yükselen
0: Fatma Hanım, evet,
1: Oğlak'tı. Şimdi bu retro süreçlerinde özellikle sosyal çevre ile ilişkilerinize dikkat edin diyorum. Böyle sosyal çevrenizdeki bazı kişilerle eski konular tekrardan açılabilir, canınız sıkılabilir. Arkadaşlarınız böyle bazı küçük hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Aynı zamanda böyle kazançlarınızla, işten elde ettiğiniz gelirlerle ilgili hani bazı gecikmeler olabilir, beklenmedik durumlar söz konusu olabilir ve Kasım ayı da, hani konuşmadık burada ama Kasım ayı birazcık böyle genel için, hani dünya için dediğim, böyle bence 2026'nın en dikkat çekici zamanlarından biri olacak. Yükselen Oğlaklar için de şunu söyleyebilirim. Özellikle Kasım ayında böyle borç, kredi, alacak, verecek konularına, işte harcamalara dikkat edilmeli.
0: Yazıyorsun değil mi Fatma?
1: Bunun kaydı yok yani.
0: Yok. Bir yerlere not almak güzel şeyler bunlar senin için.
1: Evet, ortaklaşa kazanımlar varsa ya da evliyse işte eşin gelirleriyle ilgili bir takım pürüzler. Böyle borç almak, borç vermek, büyük kredilerin altına girmek için kesinlikle Kasım ayı çok dikkatli olmalı. Bu şekilde. Yani nasıl verimli kullanabiliriz? Benim için o da önemli. Mesela hani sosyal çevredeki bu tarz gerginlikleri iyi yönetebilmek. Yani böyle hırs yapmadan, sen de bana bunu yapmıştın deyip çok da kin gütmeden sağlıklı yönetebilirsek bu dönemi daha iyi atlatırız.
0: Süper. Fatma Hanım da bilgileri aldı eminim. Artık ona göre yoluna bakacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki bir ay için değil mi bu?
1: Yani evet, genelledim böyle Kasım ayı.
0: Süper. Bir de Mehmet Kuluma demiş ki burcum akrep, yükselenim yay. 6 Kasım 1985'te yükselen. Doğdum.
1: Böyle erkeklerden yorum gelince çok hoşuma gidiyor.
0: Neden? Bak şimdi çok...
1: Kadınlar evet çok meraklı. Ha,
0: merak
1: erkekler,
0: açısından hani
1: evet,
0: burçla daha... ilgilenen, yani boş dedim özür dilerim. Evet. Astrolojiyle ilgilenen bir erkek.
1: Evet.
0: Zor karşılanalım. Evet, doğru söyledin bak. Mehmet, Safiye Hanım'a sorduk. Burcun akrep, yükseleni yay dedi.
1: Evet, yükselenden biz ilerliyoruz. Şimdi bu dönem sizin için hani retro süreçleri, özellikle gizli kalmış konuların, arkadan dönen işler varsa böyle gün yüzüne çıkabileceği bir dönem. Yani bugünlerde şuna denk gelebilirsiniz. Arkanızdan bazı işler dönmüş, gizli kapaklı konuşmalar
0: Allah Allah.
1: Yapılmış.
0: Allah Allah.
1: Bunlar canınızı sıkabilir, bazı sırların ortaya çıkması. Ama mesela 25 Ekim'den sonra, 25 Ekim'de de Merkür retroya girecek. O dönemde böyle yalnız kalmak, kendi içinizde düşünmek, fikir üretmek, artık her ne iş yapıyorsanız bu size iyi gelecektir. Yani yaratıcılığınızı yalnız kalarak artırabilirsiniz. Farklı fikirler, düşünceler geliştirebilirsiniz. Kasım ayında da özellikle böyle inandıklarınızı, düşündüklerinizi savunma konusunda çok yüksek bir istek duyabilirsiniz bazı çevrelerde. Ama böyle ille de ben bilirim diye diretmek bu ay
0: biraz sıkıntı
1: evet,
0: yaratabilir.
1: Evet, sıkıntı yaratabilir. Çatışmadan, böyle diretmeden, özellikle mesela hani sosyal medyayı aktif kullanan yükselen yaylar sosyal medyada ne yazıp ne çizdiklerine belki dikkat
0: biraz
1: edebilirler.
0: Dikkat
1: evet, yani gelen yorumlar can sıkabilir falan.
0: Aslında onu her daim dikkat etmek lazım da sosyal medyada.
1: Kasım ayı da ne biliyor musun? Hani genel söylüyorum, burç bazında değil. Ego çatışmalarının çok tavan yapacağı, çok kişisel anlamda bir ay olacak. Ve böyle ego balonları patlar muhtemelen Kasım ortalarında diye düşünüyorum.
0: Mehmet Bey, umarım dinlemişsinizdir bize. Geç kalmadık senin yorumunu
2: okumak
0: için.
2: Gerçekten. Feda
0: evet,
2: edeceğimiz
0: gördüm
2: bir
0: gördüm, ağzını açık izliyorsun. Gördüm.

0: diyorsunuz dediniz, birinci ev, ikinci ev falan. Transitlerde birinci ev baz alınarak, mesela Venüs şu an Akrep burcunda ve benim yükselenim Koç burcuysa, o zaman Venüs şu an transitteki Venüs. Yani şu an gökyüzünde ilerlemekte olan Venüs benim 8. evime denk gelir. İşte 8. evde borçlar, krediler, ortaklaşa kazanımlardır. Bunun üzerinden ilerleyip yorum yaparız ve aslında hani o yüzden ben burç yorumu yapmayı sevmiyorum değil mi? Gerçek astrolojinin içerisinde transitler en son bakılacak şeydir. O da böyle ağır hareket eden gezegenlerin transitlerine bakarız daha çok, böyle Jüpiter'dir, Satürn'dür ve jenerasyon gezegenleri dediğimiz Uranüs, Neptün falan. Çünkü Venüs günlük şeyimizde, günlük hayatımızda orada tetikleyeceği bir gezegenimiz yoksa çok bize etkilemez o Venüs'ün retrosu. O yüzden yani yükselen burçta birinci ev olduğu için, yani biraz karmaşık anlattım galiba ama.
1: Yok, ben çok iyi anladım.
2: Ben hiçbir şey anlamadım zaten.
1: Ben anladım. Ben
2: hiçbir şey anlamadım.
1: Değişken biraz burç. Bile, evet. Şimdi değişken bir gezegen olduğu için Venüs, hani Mars, Venüs, Ay
0: çok
1: tarzı.
0: Çok hızlı hareket ederler ve günlük bizi etkilemeleri neredeyse hani çok düşüktür. Retro dönemlerinde aynı yerden birkaç kez gidip gelecekleri için evet daha çok etkiler. Ama yine de mesela benim Akrep burcunda herhangi bir doğum haritamda yerleşmiş bir şey yoksa yine de beni etkilemez.
2: Bak ben o mı bile diyemiyorum.
0: Yani mesela sizin Akrep burcunuzda burcunda yerleşen herhangi bir şey var mı?
1: Yani 7. evim Mars Akrep.
0: Ama falan. Orada bir gezegen var mı?
1: Mars var 7. evde.
0: Mars. Evet. O zaman o Mars konuları neyi anlatıyorsa sizin hayatınızda onlar ön plana çıkacak. Biraz hani agresyon da olabilir ikili ilişkilerde, böyle eski konuların önünüze gelmesi, ödeştirmeci tutumlar, böyle zamanda çok içinize atmışsınızdır bunların patlaması, böyle bir şeyler.
1: İşte yani böyle. Geçen hafta
2: gördün mü Ece?
1: Şey, iki kez telefonumu kırmış olabilirim sinirden.
0: Evet, yani
1: iki kez
0: öfke bir, zaten.
1: Evet, evet. Yani o öfke yaşandı.
2: Sen dediğimiz sorun demek ki. Bak,
1: yok gördüm. Yukarı biliyordum yani.
2: Süper. Bu arada bir dinleyicimizden günaydın mesajı var. Onu bir yayınlayalım. Benim çok sadık dinleyicilerim. Küçük kızları var. Her gün bana günaydın diyorlar.
3: Günaydın sabahlarım efendim.
2: Günaydın kızlar. Umarım geç kalmadık yayınlamak için. Bir mesaj daha geldi. Yine seni şaşırtacağım, bir erkek dinleyicimizden.
1: Ya.
2: Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Safiye Hanım'a sormak istediğim bir şey var. Burcum Akrep. Hayırdır?
1: Çok bizim şeyleri okuyordum tamam. Da yorumları.
2: Burcum Akrep, 25 Ekim doğumluyum. Yükselenim nedir demiş. Ha, bunu internetten bakması lazım.
0: Doğum
2: çünkü,
0: saati lazım
2: evet,
0: aşağı
2: doğum
0: yukarı.
2: Doğum saatin
0: evet.
2: Lazım ve internete girip bakman lazım. Ama bak yani
0: ücretsiz programlar
2: Kamil
0: var.
2: Kamil Bey beni şaşırttı bak.
0: Az çok biliyorsa evet.
2: Süper. Soruya gelen var mı cevaplar? Bir tane bende var. İstersen onu bir okuyayım.
1: Sen de oku. Fatma Hanım bana da yazmış çünkü aynı kişiyi paylaşmıştık.
2: Tamam. Pelin Hanım demiş ki hani nasıl hissediyorsunuz diye sorduk ya. Kıbrıs'ın havası gibi demiş. Sabah uyanıyorsun apaydınlık, öğlene doğru kapalı, öğlen günlük güneşlik, yazdan kalma birkaç saat ve akşam üzeri gök gürültülü, sağanak yağışlı.
1: Evet. çok dengesizlik var ya ruh hallerinde böyle. Yani ben de öyle de.
2: Senin yükselenin neydi Ece?
1: Benim boğa. Yükselenim boğa.
2: Sormak evet. İster misin hazır fırsat varken?
1: Doğru anı bekliyorum. Tabii ki sormak isterim. Sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Ben de yazacağım birazdan. Bak ilk arada. Var mı yükselenini söyleyen dinleyicimiz? Bir bak bakalım.
1: Hemen bir soralım. WhatsApp hattımız bu arada.
2: Aa evet, ona da bakalım. Onu
1: eminim oradan yağmıştır.
2: Bakalım ona da hemen. Evet, gelmeye başladı. Kısa bir ara verelim mi? Reklama girmemiz lazım. Onu girelim. Daha sonra tekrar burada yorumlarla tamam. Buluşalım. Hadi bakalım. Kısa bir ara vereceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'de Safiye Hanım'la sohbete devam edeceğiz.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan Enerji'de. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliğiyle yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığı.

0: ...ile Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından... Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733. Bu sezon bir başka Bein
1: Sports'ta. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: Millete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Türksel web sitesi ve mobil uygulamasında. Türksel'le bağlan hayata. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Şarap tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Ya böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursan be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?

0: günaydınlar, beyler günaydın, şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda. Bugün çok güzel bir konuğumuz var. Değil mi Ece?
1: Evet, merakla beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz bir konuk.
0: Safiye
1: Hanım. Sevgili, evet, astroloğumuz Safiye Hanım bizlerle.
0: Vallahi herkes soru gönderiyor, sorduğumuz soruya sizin dediniz ya, yükselenini söylerseniz önümüzdeki bir ay sizleri neler bekliyor diye dinleyicilerimiz sorduk. Sorular geliyor. Bir tane WhatsApp'tan mesaj geldi. Onu bir yayınlayalım. Safiye Hanım bakalım buna ne diyecek? Çok merak ediyoruz. Hadi bakalım.
2: Günaydın. Ne habersiniz? Konuğunuz hoş gelmiş. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu yükselen burçla alakalı. Benim burcum ikizler. Yükselenim kova. Ama yükseleni 40'tan sonra hani geçerlidir mi desem, yani hani 40'tan sonra daha çok yükselene geçiliyor gibi bir şey var. Doğru mu bu acaba, yoksa gerçek kimliğimizde yani ikizler burcunun bir önemi yok mu? Gerçekte ben kova mıyım? Onu merak ediyorum açıkçası. Öpüyorum hepinizi.
0: Aa, sevgili Didem.
1: Evet.
0: Bunu sordu. Ben şeyi biliyorum, 40'ından sonra teneşir miydi? Neydi, öyle bir şey vardı. Ben bunu söyleyebilirim bununla alakalı. Çok da fazla bilgim yok ama Safiye Hanım, Didem'in sorusunu duydunuz. Ne söyleyeceksiniz?
1: Evet, çok güzel bir soru.
0: Evet.
1: Ya şöyle, bu 40'ından sonra olayını gerçekten bilmiyorum, nasıl çıktı, nereden çıktı. Az çok bir tahminim var ama yorum yapmayacağım o konuda, ama gerçekten Didem Hanım böyle bir şey yok. Yani 40'ından sonra daha çok şuyuz, 40'ından sonra daha çok buyuz. Böyle bir şey yok şimdi.
0: Bir tek benim söylediğim kalıyor o zaman.
1: Evet. Şöyle bir açıklama yapabilirim. Yükselen burç bizim bir bedenimizi anlatır, görüntümüzü anlatır, motivasyonumuzu anlatır. Ondan sonra nelerden mutlu olduğumuzu anlatır, nasıl bir ortamda mutlu olduğumuzu anlatır ve ilk şeyimizi verir, görüntümüzü. Hani mesela işte tahmin edin benim burcum nedir dendiğinde genel tahmin ettiğimiz şey yükselen kovadır. Çünkü bizim ilk imajımız yükselenle, ve yükselen çok önemli bir şeydir. Çünkü doğduğumuz anda doğu ufkunda yükselen burçtur o. Özellikle bunun derecesi üzerinden zaten biz ilerleyip haritayı yorumluyoruz, analiz yapıyoruz. Peki güneş burcumuz, yani hani normal burcumuz dediğimiz şey de aslında biz doğduğumuzda güneşin hangi konumda olduğu ile ilgilidir. Güneş ise bizim iradeli seçimlerimizi, karakterimizi anlatır. Ama bu, yani böyle bilinçli yaptığımız seçimlerle alakalı bir şeydir. Dolayısıyla ilk başta bir insana baktığımızda güneş burcunu tahmin edebilmemiz çok zor. Diğer taraftan mesela ay burcumuz var. Ay burcumuz bizim duygularımızdır. Bir olay anında refleks verdiğimiz tepkilerdir ve aslında bizi çok çok fazla anlatır ay burcumuz. Çünkü çoğu zaman abi düşüneyim nasıl davranacağım falan demeyiz, yani böyle bir refleks, bir tepki veririz. Bu işte ay burcumuzdur. Ondan sonra mesela Venüs burcumuz var. İlişkilerin içinde nasıl olduğumuz, ya da mesela bir erkeğin haritasındaki Venüs nasıl bir kadın istediğini anlatır.
0: Bu iyiymiş. Bana.
1: Evet. Ya da
0: bu
1: bir tamam. Kadının haritasındaki benlik. Mars tamam. Nasıl bir erkek istediğini anlatır. Yani biz bunların tamamıyız. Şuyuz buyuz değil, ama burç yorumlarını neye göre dinleyelim? Yükselene göre. Mesela yükselen burçtan ya da mesela bir insanın tavrından, konuşmasından, bazen yürüyüşünden şeyini çıkarttığım oluyor. Bunun yükseleni şudur. Mesela kafamdan geçiyor işte ya. Kerem Bey'in yükseleni ya aslandır ya ikizlerdir.
0: Tuttu vallahi. Aslan. Tuttu bak, yemin ederim.
1: Mesela hani balıklar, böyle yükselen balıklar dans eder gibi yürürler. Yükselen kovalarda böyle birazcık farklılık, sıra dışılık vardır. Kendilerine farklı bir şey katmayı çok severler görünüşlerinde. Bazen çoğu zaman yükselen kovanın saçında bir mor renk vardır ya da bir pembe vardır ya da farklı bir aksesuar vardır genellikle. Yükselen boğalar mesela ya. Genellikle güzel olur. Hele Venüsleri de iyi bir yerleşimdeyse güzellik verir yani mesela.
3: Yükselen boğalar mı?
1: Evet.
3: Ay çok mutlu oldum.
0: Ben de tam sana söyleyecektim.
1: Yükselen abi, ikizler böyle bıdır geldi. Bıdır falan. Böyle ince kemikli olurlar genelde. Bıdır.
0: Aa,
1: bıdır.
0: Yanıldınız galiba hocam biraz.
1: Hayır, bu ben yükselen ikizler dedim.
3: Ben yükselen boğalar.
1: Yükselen boğaların genelde ömrü diyetle geçer yani.
3: Evet evet. Ben kendim bildim bile.
0: Evet
3: bile.
0: Ben...
1: sağlıklı.
0: Çok da spor yapıyor. Evet. O da var mı bu işin içinde?
1: Ya şöyle, 7. evde Mars varsa baskın bir yerde olduğu için.
0: 7. evde.
1: 7. işte baskın yani, biraz teknik bir şey.
0: Bak ben bu konuya ancak şöyle bir yorum yapabilirim. Sen bayağı zenginmişsin. Hani 7. evinde varsa. Anladığım dilde. Bir dinleyicimiz
1: güzel
0: yazmış.
1: Bir soruydu ama Didem Hanım'a teşekkür ederim.
0: Evet, evet, sağ olasın Didem'cim. Çiğdem Hanım demiş ki günaydınlar, herkesin gününün güzel geçmesi dileğiyle demiş. Kocaman sevgilerle, 20 Temmuz 1987 doğumluyum. Burcum Yengeç, yükselenim ikizler demiş sevgili Çiğdem Hanım. Ne diyoruz Çiğdem hakkında?
1: Şimdi yükselen ikizleri neler bekliyor? Özellikle çalışıyor. Çalışan ikizler için söyleyeyim, iş çalışma ortamlarındaki ilişkilere çok dikkat etsinler, çalışma arkadaşlarıyla böyle geçmişten gelen bazı konular can sıkıcı bir şekilde ortaya çıkabilir ve özellikle 25 Ekim'e kadar bayanlar, yükselen ikizler bayanlar böyle hani üreme organlarına, yumurtalar, rahim, bu konularda birazcık dikkatli olsunlar, sağlıklarına dikkat etsinler, belki bir kontrolden geçsinler, geçmişte böyle boş verdikleri bir takım şeyler varsa bu dönem hani onları bir doktora gidip iyileştirmek, yani evet biraz hassas olabilir. Ya da evcil hayvanı olan yükselen ikizler, evcil hayvanlarının sağlığına da dikkat etsinler. Ve Kasım ayında da kardeşler ve yakın çevreyle böyle ego çatışmalarından uzak duralım. İlle de ben bilirim, benim dediğim olsun gibi tavırlardan uzak duralım. Biraz can sıkabilir. Kazalara karşı da Kasım ayında yükselen ikizler birazcık dikkatli. Yani görünmez kazalar, sakarlıklar falan, ille de büyük bir şeyden bahsetmiyorum. Korkutmayalım.
0: Çiğdem Hanım'ı da umarım bu bilgilerle tatmin etmişizdir diye düşünüyorum yani. Yani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler ya. Biz de şey yapalım, yükselenini söyle. Evet. Ben benim yükselenim, evet, söyledik.
1: Yükselen,
0: buldu yani aslı, ben
1: aslansın,
0: bilmiyorum ama
1: değil mi?
0: Evet, yükselenim aslanmış. Sevgili dinleyiciler, ben de bunu sizlerle birlikte öğreniyorum.
3: Çok belli ya.
0: Beni neler bekliyor bakalım. Bak şimdi. Çok açtım kulaklarımı, dinliyorum.
1: Şimdi Kerem Bey.
0: Buyurun.
1: Bu dönem böyle aile içi ilişkileri ve bazı eski konuların hani üstü açılabilir. Sen şöyle olduydu da böyle dediydi de falan. Evet, yani
0: gibi.
1: Böyle eteklerdeki taşların döküleceği bir dönem olabilir. Bu konuda hani böyle geçmişi konuşup şifalandırarak değerlendirebiliriz bu konuyu. Böyle çok
0: umarım eşim dinliyordur.
1: Evet. İçe atmadan. Mesela bu dönem evinizde falan ev dekorasyonu, tadilat falan yapma gibi
0: hiç
1: bir düşünceniz
0: bitmiyor,
1: varsa birazcık ertelemek iyi olabilir.
0: Bak,
1: çünkü işler çok yolunda gitmeyebilir.
0: Bu iyi haber. Bunu söylemem
1: evet,
0: lazım.
1: Birazcık bırakmak gerekir.
0: Tamam.
1: Ondan sonra ama Kasım ayı sizin için çok önemli. Çünkü tam da sizin yani yükselen burcunuzda Jüpiter, Mars, Güney Ay düğümü kavuşumu falan var. Yani kazalara karşı, sakarlıklara karşı dikkat ediyoruz.
0: Tamam.
1: Böyle
0: kazalara dikkat.
1: Evet. Nasıl söyleyeceğimi şey yapıyorum şu an. Böyle paldır küldür de söyleyince çok farklı yerlere gidebiliyor çünkü. Yani birazcık
0: bir şeyse alıştıra söyleyeyim.
1: Yok, geri planda kalıp enerjinizi böyle spordur, çalışmadır. Çünkü çok yüksek bir enerji var.
0: Evet.
1: Bir sıcaklık enerjisini düşünün Kasım ayı için. Bunu hani doğru sağlıklı bir şekilde kanalize edemezseniz etrafınızdakilerle çatışmaya dönüşen bir enerji olur.
0: Tamam.
1: Yani bu her zaman böyledir. Daha böyle sağlıklı bir şekilde kullanmaya çalışmalısınız Kasım ayında özellikle enerjinizi. İşte spor, sahne sanatları ve çok böyle hani ego yapmadan, diretmeden, yani ille de benim dediğim olsun demeden daha böyle evet.
0: Bak neler, önümüzdeki ay beni neler bekliyor. Gördün mü? Gördüm.
3: Uzaktır benden.
0: Vallahi süper. Bir dinleyicimiz yine mesaj yazmış. Burcum boğa, yükselenim burç, o da boğaymış. Böyle oluyor mu böyle hem boğa
1: tabii,
0: hem
1: tabii
0: boğa,
1: tabii. Tabii. Evet.
0: Bilmediğimden soruyorum zaten. Kasım ayında neler bekliyor acaba demiş sevgili Özlem Hanım. Bakalım Özlem Hanım sizi Kasım ayında neler bekliyor?
1: Ya şöyle söyleyelim. Kasım ayına gitmeden mesela bugünlerde işte az önce dediğim gibi yükselen boğalar ikili ilişkiler, işte evliyse eşleriyle ilişkileri ya da böyle çok samimi olduğu arkadaşlarıyla ilişkilerinde böyle ödeştirmeci duygulardan birazcık uzak durmaları gereken bir dönem. ve Kasım ortasına kadar da, yani 15 Kasım'a kadar da ikili ilişkilerde böyle bir dikkat diyorum. Ya da mesela işte bir avukatlık bir durumları vardır ya da herhangi bir konuda bir danışman tutmaları falan gerekiyordur. Çok acele karar verilmemesi gereken bir dönem.
0: Evet. Kasım ayından bahsediyoruz yoksa şimdi?
1: Şimdiden bahsediyorum. Kasım'a kadar bu devam eder.
0: Özlem Hanım biraz dikkat diyoruz.
1: Yani ay sonu ve Kasım ayında da özellikle çalışıyorsanız iş ortamındaki ilişkileri dengede tutmak birazcık zorlaşabilir. Ve yine Kasım ayında gündem çok fazla ev, aile konuları. Yani bu yerleştiğimiz, oturduğumuz evle ilgili olabilir, ebeveynlerle ilgili olabilir. Bir takım böyle huzursuzlukları iyi yönetebilmek, ego çatışmalarından uzak durmak önemli.
0: Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi hani insanlar bize yükselenlerini söylüyorlar. Siz de yorum yapıyorsunuz. Şimdi insanın doğasında var. Birazcık böyle hani onu zihnimize yerleştirdiğimiz zaman hafif bir yönlendirme gibi bir durum olabiliyor mu acaba? Yani bunu söylemişti.
1: Evet. İşte oluyor. O yüzden böyle bazen duruyorum ya, bunu bir yumuşatmam lazım. Yani paldır küldür söylemeyeyim çünkü.
0: Aslında biraz da iyi de olabilir. Bana söylediniz yani birazcık dikkat et diye. Ben de bir şey evet. yaparken aklıma gelirse ben biraz dikkat edeyim.
1: Ama işte konu hassas yapılı gitmesin. İnsanlar da bundan çok fazla etkilenip karalar bayağı, ben enerji olayını da çok içindeyim. Yani o enerjiyi de büyütebilen kişiler olabiliyor.
3: Hayatını çekiyor durduk yere
1: Evet durdu yani, olmayacaksa da bunu kaza yaşayacağım.
3: Kaza olacak.
1: Yani aslında ben şunu demek istiyorum. Her zaman bir o enerjiyi sağaltma yolu vardır. Ve özellikle bu yüzden bence herkesin mutlaka harita analizi yaptırması gerekir hayatında bir kere. En azından hayatınızın hangi alanlarında sıkıntı potansiyellerini olduğunu bilip ona göre önlem almak çok önemli bence.
3: Kesinlikle.
1: Bu ille de olacak değil. Evet belki olacak ama siz onu bilip önlem aldığınız zaman daha kolay atlatırsınız.
0: İşte bak hani diyorum ya, bilinçlendirme bu alanda güzel olabiliyor. Yani adım atarken bir düşünüp ona göre adım atmak bence faydalı. Ben o yüzden vallahi bu alkışları size yolluyorum. Süpersiniz.
3: Az önce yükselen boğadan bahsettiniz değil mi?
1: Evet.
3: Evet tamam.
1: Kasım ayı aile ilişkileri.
3: Evet, not aldım.
1: Ebeveynler.
0: Dinledin yani bu
3: Dinledim
0: ayda.
3: Öyle.
0: Bir daha sormamıza gerek yok.
3: Yok, anladım.
1: Yazılı da veririm ben, ne olacak?
0: Bak gördün.
3: Ya, teşekkür ederim.
0: Bak süper ya. Dinleyicilere sorduk, dedik ki yükselenizi bize söylerseniz önümüzdeki aylarda hem bu ay hem de önümüzdeki ay sizi neler bekliyor? Sevgili Erdal Şamil demiş ki benim burcum ikizler, para var mı diyor. Para var mı? Öyle bir soru sormuş. Bir ara daha verelim. Kısacık bir aramız daha var. Onu da verelim. Daha sonra tekrar burada buluşalım. O esnada da soruları, gelen soruları sizler cevaplarsınız diye düşünüyorum artık.
1: Evet.
0: Pekala. Var mı Ece söylemek istediğim bir şey?
3: Tabii var ki gibi. Var. Benim söyleyecek çok şeyim var.
0: Süper.
3: Bu arada şimdi Instagram hikayelerimizde biz bir soru paylaştık.
0: Evet,
3: son zamanlarda nasıl hissediyorsunuz dedik hani.
0: Deşifreyle giriyoruz çünkü onu da ayarladım ben.
3: Evet. Hani yükseleni sormadık oradan. Ama zaten şey demiştik hani bugün güncel olayları konuşacağız demiştik. İşte Venüs retrosu oluyor şu an, gerçekleşiyor gökyüzünde tarzında. Bir dinleyiciden yorum var. Bence sonra onları detaylandıralım.
0: Bakalım. Pekala millet, ayrılmayın. Daha sonra tekrar buradayız. Flair müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni sunar.

0: Günaydın Mavi'ler, günaydın Şahane'da. İkinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Ve aynı zamanda deşifre bölümü de başladı. Günün sorusunu sosyal medyada sorduk. Instagram'da enerji93.1'in Instagram sayfasında hikayede günün sorusunu sorduk arkadaşlar. Oraya yorumlar bekliyoruz. Çok da güzel hediyelerimiz var. Ve bugün çok değerli bir konuğumuz var, Safiye Hanım.
1: Merhabalar.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Radyosunu yeni açanlar için Safiye Hanım astroloji bilimiyle yakından ilgilenen
1: evet.
0: ve bu alanda uzman olmuş bir kişi. Eğitimleri de aldınız değil mi Safiye
1: evet,
0: Hanım?
1: Evet, evet.
0: Bayağı donanımlısınız bu konuda.
1: Evet, çok uzun yıllar eğitim aldım.
0: Ve hatta yakın zamanda bir eğitim içinde İstanbul'a gideceksiniz
1: evet,
0: tekrardan.
1: Evet, kısmet.
0: Yani konuyu hiç bırakmayacaksınız anladığımız kadarıyla.
1: Ya işin içine ciddi anlamda giren bir daha çıkamıyor zaten. O kadar
0: evet.
1: böyle.
0: Az önce ben de girdim yalnız fark ettiniz
1: evet.
0: değil mi?
1: Sardı sizi de.
0: İlgi alanım oldu artık ben de araştıracağım. Sevgili Ece de bize çok güzel şeyler getiriyor. Vallahi sağ olsun.
1: Oh, sağ olun.
2: Oh, oh, oh.
1: Evet geldim. Çünkü o bir yükselen boğa. Boğa besler.
0: Besler değil mi? Vay. Burcunun özelliklerini, yükselenin özelliklerini tam bir yansıttın şu anda bize. Vallahi.
1: Önünde yiyecek yani beş duyusuna hitap edecek bir şeyler olmalı oğlum mutlu olması için.
0: Süper süper. Ece hep mutlu ya. Hep mutlu.
1: Aşk olsun.
0: Bu arada her zaman. 11 Ekim benim doğum günümdü. Etraf hediyeden geçilmiyor sağ olsunlar.
1: Evet. Dinleyicilerin kapıya hediyeler yağdırdı.
0: Canlar
1: sağ olsunlar.
0: Benim. Sağ olsunlar. Vallahi ne kadar düşünceli dinleyicilerim var. Konumuz, sorumuz hatta deşifre bölümünü başladık. İstersen soruyu bir hatırlatalım. Yorumlarda gelmeye başlasın bununla alakalı. Süper hediyelerimiz var arkadaşlar. Ama aynı zamanda bugün güzel bir hediye daha yakaladık.
1: Evet.
0: Hemen hediyeyi söyle ona göre.
1: Bir kişiye
0: evet.
1: Safiye Hanım dedi ki bir
0: dedi.
1: Kişiye şey hediye edelim dedi. Doğum haritası analizi hediye edelim dedi.
0: Sanki sen
1: ve
0: istiyormuşsun
1: bu...
0: gibi hissettim.
1: Yani çok iyi olurdu ama...
0: Bunu da
1: ben
0: kurtaracak mısın beleşe?
1: Yok.
0: Onu söylesen kaportayı yaptırdım bak.
1: Yok ben Safiye Hanım'ı başka türlü... Yani zaten kendisi şu an çok güzel bilgilendiriyor.
0: Süper.
1: Yormayacağım o konuda.
0: Güzel bir hediye yakaladık.
1: Dinleyicimize verelim.
2: Yorgunluk değil ben mutlu oluyorum yani.
0: Safiye
2: bakarken.
0: Hanım bir dinleyicimize doğum haritası.
1: Evet. Bilmeyen biri baktırsın. Daha önce hiç yaptırmamış birine verelim ki... Şok olsun.
0: Bana anlatır mısınız doğum haritasını?
1: Aa.
0: Önce bir.
2: Ya şöyle mesela bakın göstereyim ben size.
0: Evet.
2: Sizin doğum haritanız.
0: Benim mi o?
2: Evet o siz doğduğunuz andaki gökyüzü.
0: Vay süper.
2: Yani bu. İşte burası sizin yükselen burcunuz. Venüs, güneşiniz, Mars'ınız falan.
0: Vallahi güzel gözüküyor
2: evet,
0: burada.
2: Şurası sizin mesela parayla
0: orası,
2: ilişkinizde
0: evet,
2: anlatıyor. Bir yoğunlaşma
0: karışık,
2: var
0: evet.
2: yani bu şey diyor size işte.
0: Parayı buldum.
2: Parayla ilgili gel gitler, beklenmedik durumlar sizin hayatınızda. Hmm. Böyle ani patlak veren maddi konularda değişiklikler.
0: Ya
2: belki
0: bu,
2: farklı
0: bunun,
2: kazanç yolları
0: bunun
2: işte.
0: Bunun ne zaman olacağı gözüküyor mu?
2: O da tabii ilerletme tekniklerini falan öngörü yöntemlerini kullandığımızda hangi zamanların tetiklendiğini tespit edip o dönemlerde işte
0: süper.
2: Uyarıyoruz. Bu yıl
0: vallahi,
2: mesela maddi konularda bir dikkat.
0: Yani falan. Bu yaşamımız zarfında olacak bir doğum haritası mıdır yoksa?
2: Bu sizin hayatınızın potansiyelini bakın verir. Yani.
0: Yalnız elinizi öyle bir açtınız ki ben. Biraz tedirgin olmadım değil bak.
2: Hayatınızın
0: doğum haritamı görüyorum şu anda.
2: Evet yani hangi alanlarda işte zorluk yaşama potansiyeliniz var. Biraz işler çok kolay ilerlemeyecektir. Mesela o Satürn gösterir.
0: Evet oradaki bayağı bir boşluk
2: evet,
0: var orada.
2: Evet bayağı böyle tepede hayatınızı
0: bomboş
2: çok
0: bir hayat
2: domine
0: gibi.
2: Etmiş. Hayatınızı evet. böyle yukarıdan şey. İşte Jüpiter hayatımızda daha fazla şansı kolaylığı elde edeceğimiz alanı gösterir. O da eğlence, çocuklar ya da aşk hayatı ya da işte böyle... Sahne sanatları falan
0: geçelim de biz.
2: Gibi evet. konularda olacağını gösteriyor. Oralarda daha kolay ilerleme yakalayabileceğinizi gösteriyor. Ben mesela en çok doğum haritasında şuna önem veririm. Çoğu dinleyicimiz bunu bilmiyordur. Ay düğümleri.
0: Hmm. Evet.
2: Ay düğümleri yani aslında astronomik olarak fiziki varlıkları olan bir şeyler değil. Güneş ve ayın yörüngelerinin işte çakıştığı alana göre hesaplanır. Bizim doğum haritamızda da şunu anlatır. Bizim ruhumuz neyi biliyor, neyi öğrenmiş, ne hangi konuda tamam ama neyi bilmiyor ve bizim nereye gitmemiz gerektiğini gösterir. Ve bunu bilip yapabildiğimiz zaman hayatımızda çok daha kolay ilerleme yakalıyoruz. Çünkü yani bir yerde şey gibi, bu hayata geliş amacı gibi. Sen bu hayata bunu halletmek. Evet, bir sürü senaryo falan yaşayacaksın. Ama nihayetinde...
0: Senin amacın bu.
2: Evet, bunu becermen gerekiyor.
0: Doğum haritasında bunu görüyoruz yani.
2: Tabii tabii, evet.
1: Gidilmesi gereken kuzey ay düğümü müydü?
2: Gidilmesi
1: güney
2: gereken kuzey ay düğümü.
1: Güneydi.
2: Güney ise ruhun biliyor. Yani var onları olan. Tamamen sana aşina olan bir şeydir. Onu çok kolayında becerebiliyorsundur sen. Ama onu tamamen bir kenara bırakalım değil. O tecrübeyle kuzey ay düğümünün o tam zıttı yerdedir çünkü. Oraya yürümeye çalış.
0: Benim anlamam için sıfırdan başlamam gerekiyor galiba.
2: Ya, evet galiba.
0: Gerçekten yani gidilmesi gereken yer. Bak hayatımda ilk defa duyuyorum. O kadar yani, ilgisiz. Yani gerçekten ya, şaşırıyorum.
1: Yer derken
0: yani,
1: bir burç
0: değil.
1: Var orada. Kuzey tamam. ay düğümünde bir burcun var. O burcun tavırlarına göre hareket etmelisin değil mi? Tabii, doğru tabii. mu anlattım bilmiyorum.
2: Evet hayatım.
0: Senin bayağı bir boş vaktin var, ben onu anladım şu anda. Gerçekten nasıl bu kadar şeyi bilebiliyorsun? Gerçekten. Süper valla. Neyse sorumuzu soralım. Deşifre bölümündeki sorumuz neydi onu bir hatırlatalım.
1: Biz dedik ki son zamanlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz dedik. Bunu da biraz astrolojiye evirmek istedik. Hani gökyüzünde neler oluyor ki siz nasıl hissediyorsunuz diye sormak istedik. İşte ne retrosu var, neler oluyor, nereye gidiyoruz tarzında. Bir yandan da yükseleninizi söyleyin ki hani önümüzdeki süreçte ne bekliyor. Hani...
0: Ekim ve Kasım ayında sizleri neler bekliyor evet. onu da bilgi olarak Safiye Hanım bizlere aktarsın. Ama yükselen şart arkadaşlar.
1: Yükselen şart. Evet.
0: Yükselen şart. Pekala, hediyeleri de duyalım senin ağzından. Bir dünya hediyemiz olması lazım. Ben evet. 3-4 gündür yoktum biliyorsun, İstanbul'daydım. Bu arada İstanbul fena. Gerçekten fena. Sular seller götürüyor.
1: Öyleymiş ya. Evet, çok haberlerde feci. Çok fena.
0: Ben yola çıkarken bayağı bir yağmur vardı zaten. Geldikten sonra bir baktım ki her taraf evet. perişan durumda. Yani İstanbul'da şu anda gidemezsiniz arkadaşlar, onu söyleyeyim net bir şekilde.
1: Bunun gitmeyin da yine gökyüzüyle ilgisi var mı bu seller?
2: Tabii tabii, yani astrometeoroloji dediğimiz bir alan var. Yani onu da öngörülebiliyor ama yani şöyle bir sürece giriyoruz biz, hatta girdik. Suyla ilgili sınavımız çok olacak.
1: İşte etkiliyor.
0: Hadi bakalım, buyur buradan yak şimdi.
1: Hediyeler.
0: Suyla ilgili sınav.
2: Evet,
0: bir yaşıma
2: yani
0: daha girdim.
2: Bu bak. Şey hani yağış da olabilir. Ondan sonra işte maalesef.
0: Denizle
2: gibi,
0: alakalı
2: evet,
0: bir şeyler
2: yani,
0: olabilir.
2: O tarz şeyler. Allah korusun, evet. Su savaşları olabilir.
0: Aa, öyle bir film vardı.
2: Yani. evet.
0: Bu kadar yani, işte anlatmaya çalıştım bu. Hediyeleri de alalım senden. Hediyeleri. Neler veriyoruz? Öncelikle... Yorum yapan herkese nereden yorum yapacaklar? Enerji93.1 Instagram sayfasında hikayeyle paylaştık. Soruyu oraya tıklayarak yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Aynı zamanda 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız arkadaşlar. Oraya da yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Süper hediyeler var. Dinleyelim bakalım neler var.
1: Bugün aldığımız hediyeden bahsediyorum. Evet. Astrolog Safiye Hanım'dan doğum haritası analizi veriyoruz bir
0: süper,
1: kişiye.
0: Süper. Concord. Ama yaşam amacınızı öğreneceksiniz, bu önemli.
1: Evet, evet. evet. Concord Tower Hotel'de Vento del Mare, The Capital Grill Steakhouse, Fornasetti'den 3 kişiye yemek ısmarlıyoruz.
0: Süper, o da çok güzel. Efsane evet. bir mekan çünkü. İnanılmaz bir ambiyansta, inanılmaz lezzetler,
1: lezzetler
0: var.
1: Lezzetler, inanılmaz.
0: Başka neler var?
1: Sweet Holes'tan.
0: Aa evet.
1: 12'li donut
0: evet,
1: veriyoruz.
0: Bir kişiye de 12'li mini donut vereceğiz. Mini diyoruz ama inanın mini değil, kocaman efsane donutlar sizleri bekliyor. Yani. Onun dışında
1: ne vardı? Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekimiz var.
0: Evet, evet. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekimiz var.
1: Koi Coffee'den de bir 500 liralık hediye çekimiz var.
0: Evet, dilerlerse o güzel ambiyansta kahvelerini içebilirler ya da gidip oradan bu hediye karşılığında istediğini alabilirler. Öyle de bir şansları var.
1: Bir de evet. sizi güzelleştirecek Nilce Beauty Center'dan bir bakım veriyoruz.
0: Bir uzmanın elinden.
1: Evet.
0: Güzelleşmek için de güzel bir hediyemiz. Güzelleşmek olmadı da yani bakım.
1: Güzelliğinize güzellik katmak
0: için.
1: Katmak için
0: evet, çok güzel oldu şimdi.
1: Tabii ki.
0: Hediyeler süper, yorumlar var mı?
1: Yorumlar var. Tabii ben Instagram'a hani yükseleni yazmadığım için bizi dinlemeyen yani oradan görenler. Hayriye Hanım demiş ki kendimi son zamanlarda gökkuşağı gibi rengarenk hissediyorum demiş. Menteş Bey demiş ki yeni doğmuş gibi hissediyorum demiş.
0: Süper. Bir de yükselenlerini yazsaydı ne güzel olurdu.
1: Yazanlar da var hemen tamam. geliyorum. Neycan Hanım günaydın, bazen haşlanmış brokoli bazen de patlamaya hazır bomba gibi hissediyorum demiş.
0: Süper.
1: Murat Sevinç demiş ki 24 Ekim 1981 gün ağarmadan önce 5.30'da doğdum. Burcum Akrep, yükselenim Terazi demiş.
2: Yine erkek bak, yine gördünüz erkek. Mü? Ya,
1: mükemmel ya. Gerçekten.
2: Evet.
0: Ya kadınların çok enteresan özelliği var. Erkeklerden beklenmedik bir şeyler çektiği zaman çok mutlu oluyorsunuz siz.
1: Evet.
0: Çiçek almak evet. Mesela.
2: Ya muhtemelen kadınlar zaten hafta başında dinlemişlerdir haftalık yorumu.
0: Aa öyle bir şey de var değil mi? Böyle detayını araştıranlar var.
1: Pazartesi yani, evet en sevdiğim.
2: Muhtemelen.
0: Vallahi erkeklerde bu oran biraz düşük diye tahmin ederken bayağı bir yorum gelmeye evet. Başladı bu konuda. Vallahi şaşırtıyorsunuz biz beyler.
2: Ya yükselen teraziler maddi konulara dikkat etsinler diyorum. Neye para harcıyorsunuz iki kere düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. Beklediğiniz bir para varsa belki gecikebilir. Bir aksama söz konusu olabilir. Ve böyle büyük maddi kararlar almak için uygun bir dönem değil. Diğer taraftan Kasım ayında özellikle sosyal çevrenize birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Yani şu açıdan sosyal çevrede ego çatışmalarına girmemekten yani çok hareketli olacak gibi gözüküyor sosyal çevreniz ama gruplar içerisinde böyle kendi bildiğinizi diretmemek ya da bu tarz durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunları iyi yönetebilmek çok önemli. Böyle fazla bir enerji var yani o alanda. Belki hani bu enerjiniz daha böyle bir kulüpte bir şeyler yaparak sağlatmak yükselen teraziler için daha sağlıklı olabilir.
0: Süper.
1: Evet. Şimdi daha önce yorumladığımız yükselenler de var. Tamam. Ama ben hani cevap verdikleri için söylemek istiyorum. Betül Hanım demiş ki hiçbir şeyi tam yapamıyormuş. Her şey yanlış yerdeymiş gibi hissediyorum. Yükselenim balık, güneşim yay demiş. belki hani özet olarak tekrar bir geçeriz üstünden. Düris Hanım da demiş ki 23 Ekim gece 12 doğumluyum. Terazi mi akrep mi ben de emin değilim. Yükselen de aslan, içimde sıkıntı çok demiş.
0: Ha doğum tarihi çok mu yakın? O yüzden
1: 12 geçti için herhalde tam herhalde. Anlayamıyor. Tam çünkü ara 23 Ekim gece 12. 12'yi 5 geçe.
2: Ya şöyle de yapabiliriz bilmiyorum söyleyebilir miyim? Ya,
0: bilmem söyleyebilirsin herhalde.
2: Benim Instagram hesabıma da bana tabii, doğum tabii, bilgilerini onu yazarlarsa ben şey yapabilirim.
0: Alalım Instagram hesabını hemen. Harika.
2: Dönüş yapabilirim.
0: Nedir Instagram hesabı?
2: Vesta Astroloji.
0: Vesta Astroloji.
2: Evet, Vesta bir
0: Instagram sayfamız bu. Merak ettiğiniz soruları Safiye Hanım'a direkt oradan da yazabilirsiniz
2: yani merak
0: arkadaşlar.
2: Merak ettiğiniz soruları da aynı zamanda hani şeyi bilemiyorum bulamıyorum diyorsanız yükselen
0: burcumu ya da yükselenimi.
2: Evet ben size bakıp söyleyebilirim.
1: Harika.
2: Yardımcı olurum. Çünkü buradaki burada yükselene, da süremiz kısıtlı ya o yüzden.
0: Evet yükselene göre yorum yapabiliyor muyuz şu anda?
1: Tabii ki bir aslan vardı bir de
2: yükselen balık,
1: aslan ve terazi şey söylemişler yükselenlerde.
2: Önce hiç şeyden bahsetmediğimizden şey yapalım yükselen balığı daha önce anlatmadım diye.
0: Evet. Soracağım bak aklıma gelmişken sorayım. Yükseleni bilmek yeterli mi? Yani burcun ne olduğu önemli değil ya, önemli olan burada yükselen
2: evet,
0: midir?
2: Evet bu tarz öngörüleri dinlerken evet sadece yükselen.
0: Yükselen evet.
2: Diğerlerinin süper. Bir önemi yok.
0: Tamam.
2: Şimdi yükselen balıklar böyle bu dönemlerde seyahat planları varsa bir takım aksaklıklar yaşanabilir. Ya da mesela bir yurt dışı planı için vize, pasaport başvuruları varsa hani acil değilse bunların başvuruları için de çok uygun bir dönem değil 15 Kasım'a kadar. Ve böyle yakın çevreden ziyade daha uzak çevre, çok da tanımadığı kişilerle ilişkilerde ne söylediklerine çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok yanlış anlaşılabilir. Özel işte sosyal medyada ya da yayıncılık işinde olanların, yükselen balıkların buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hukuksal konuları varsa bunlarda bir takım aksamalar meydana gelebilir. Ve biraz da böyle yükselen balıklar hayatı sorgulayacakları bir sürece giriyorlar. Oo, yani bak, işte yani nedir benim bu hayattaki cevap. Amacım? Yani ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Özellikle bunu çok sorgulayacaklar. Kasım ayında da lütfen sağlıklarına dikkat etsinler. Zaten sadece yükselen balıklar için söylemiyorum. Kasım ayında genel olarak kalp sağlığına çok dikkat edelim. Sırt ve dolaşım sistemiyle ilgili.
0: Ne? İstinaden bunu söylüyoruz Kasım ayında. Yine bilimin verdiği...
2: Şöyle, şimdi medikal astrolojide... Çok geçmişten bahsediyorum bu arada yani orta çağda dahi o dönemin doktorları tabii ki yani o dönemin tıbbı bile asla bugünkü karşılaştırılmaz ama kişilerin haritasındaki nasıl diyeyim gezegen ve burç yoğunluğuna göre tedavi yöntemi seçerlermiş. Ve ta o dönemlerden ve hiç şaşmaz bir şekilde yani artık bunu söyleyebiliriz ki kalp organı Aslan Burcu ile ilgilidir. Şimdi Aslan Burcu'nda Kasım ayında bir sıkışma var. Jüpiter orada, tamam, Jüpiter 12 yılda bir oraya geliyor, okey. 2 yılda bir Mars da oraya geliyor, okey. Ama çok ender bir şekilde Güney Ay düğümü de orada. Biraz önce Güney Ay düğümünden bahsetmiştik ama dünya astrolojisinde de Güney Ay düğümünün çok olumsuz anlamları var. Böyle aşağıya çeken, zora düşüren, arkadan bıçaklayan falan denir, böyle bir anlamları var. Yeri gelmişken o zaman onu söyleyeyim. Yani Aslan Burcu'nda bu olduğu için bir kere Aslan Burcu ile ilgili hastalıklara bir dikkat etmemiz gerekiyor. Herkes için değil tabii ki, vücudunda yatkınlığı olanlar için. Haritasında tetik alacak olanlar falan. Bunu da tabii ki yani özel analiz yaptırmadan bilemezsiniz ama kulağınızın hani bir tarafında, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet. Diğer taraftan yani yeri gelmişken söylemek isterim açıkçası. Şimdi Kasım ayındaki bu durum dünya genelinde nelere yol açabilir? Bir kere yani bankalar açısından, ekonomik açıdan, okey zaten çok her şey yerinde gitmiyor ama bankalar açısından özellikle zorlu bir süreç ve askeri konularda çok hareketlilik olacak diye düşünüyorum ne yazık ki yine. Kasım ayında dini konularda bir takım anlaşmazlıklar, gerginlikler, dünya genelinden bahsediyorum ve hani saldırılar söz konusu olabilir ve özellikle Aslan Burcu yöneticilerle ve göz önünde olan insanlarla ilgilidir. Yöneticilerin, göz önünde olan insanların, belki sanatçıların, sahne sanatlarında olan kişilerin yargılanması, şiddete maruz kalması ya da bir takım zorlu testlerden, sınavlardan geçmesi. Her kademeden de yöneteceğim bahsediyorum bu arada. Yani bu bir muhtar da olabilir, bir müdür de olabilir. Ya da çok daha göz önünde olan yöneticilerden de bahsediyorum. Bu arada durmam gerektiğinde bana işaret ediyor.
0: Yok yok yok. Ben böyle bakıyorum zaten yani.
2: Diğer taraftan
0: inanılmaz ilgi çekiyor şu anda, evet, söyledikleriniz çünkü.
2: Bu kavuşumda 24 derece aslan şu dikkatimi çekti benim. Kıbrıs Barış Harekatı'nın haritası da tetikleniyor. Ve ben şunu fark ettim. İşte 20 Temmuz 1974 haritası tetiklendiği zaman Kıbrıs konusu çok gündem oluyor.
0: Son zamanlarda bayağı bir gündeme de
2: Kasım
0: geldi bu arada.
2: Kasım ayında çok daha fazla gündem olacak. Yani o öncüleriydi. Kasım ayında
0: i̇nşallah
2: ben Kıbrıs konusunu...
0: İnşallah hayırlara vesile olur. Ben öyle düşünüyorum.
2: İnşallah. Çok gündem olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından Mars Aslan Türklerle alakalıdır, biliyor musunuz? Çok eski bilginlerden bu yana kabul görmüş bir şey var. Mars Aslan Türklerle ilgilidir ve Mars Aslan'dan geçerken genellikle Türkiye'de de askeri operasyonlar çok çoğalır. Ya bu, da büyük askeri operasyonların Mars Aslan dönemlerine çok denk geldiğini
0: geçmiş
2: görürüz.
0: Geçmiş dönemlerde yaşanmışlıklardan. Tabii. Bak çok ilginç.
2: Ya işte geçmişe dayanarak zaten geçmişte şu şöyleydi. Evet, gelecekte de demek ki bunların olmasını bekleriz. Kişisel anlamda o zaman, yani onu da söyleyelim. Biz kişisel hayatlarımızda neye dikkat edelim? İşte hep diyorum ya, egodan uzak durun, çatışmalardan, yani ille de ben bilirim. Çok buyurgan tavırlara girmemek gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani gururumdan taviz vermem demek yerine daha esnek kalmaya çalışalım Kasım ayında. Aşırı egolu insanların balonu patlayabilir. Bu da bizim mottomuz olsun Kasım ayı için.
0: Bu bence güzel bir motto. Kasım ayı için aşırı.
2: Tabii biz hep şey, kendimizi sütten çıkmak kaşık derler, öyle görürüz. Bunu biz de yapıyor olabiliriz.
0: Evet evet.
2: Bize de yapılıyor
0: için,
2: olabilir.
0: Herkes için geçerli zaten sizin söyledikleriniz.
2: Çok ateşli bir hava olacak yani Kasım'da. Kasım, bu belki sıcaklıklara
0: bayağı,
2: da bilmiyorum yansır mı?
0: Bayağı bir hareketli geçecek.
2: Evet, ama yangınlara falan da böyle. O yüzden pozitife dönüştürmeye çalışalım o yüksek enerjiyi.
0: Kendimizi eve kapatalım ben.
2: Yok tam tersine spor yapalım falan. Haritamızda tamam. Bu nereye düşüyorsa hani orayla ilgili daha pozitif şeyler yapmaya
0: kafamızı
2: çalışalım.
0: Kafamızı başka şeylere yönlendirelim.
2: Evet.
1: Çok iyi. Ben sen düşündüm, evet, şu an bir.
0: Bayağı bir daldın gittin.
1: Yükselen balığı konuştuk az önce. Yükselen terazi ve yükselen aslan var şu an.
0: Yükselen teraziyle devam edelim.
1: Aslında evet, hani bahsetmiştiniz ama.
2: Ya şöyle yapalım özet mı? Tamam, özet de yapabilirim ya da söylediklerimizi dediğim gibi ben şeyden de yanıtlayabilirim. Ama hızlıca bir
0: Instagram
2: geçelim zaman.
1: Tabii
0: bir
1: bahsetmediğiniz burçlar da var sanırım yükselen.
2: Evet.
1: Hani
2: evet. Evet, evet,
1: Instagram adresinizi de tekrar bir hatırlatırsanız.
2: Evet. Vesta Astroloji.
0: Vesta evet. Astroloji arkadaşlar Safiye, takip Türkse'de edin.
2: Adkili, evet.
0: Safiye Hanım orada sorularınızı bekliyor ya da bulamadığınız şeylerin bilgileri Safiye Hanım'da.
2: Evet, zamanımız
0: diyelim.
2: Yetmezse hani evet. Şey yapabiliriz.
0: Yükselenlerle devam edelim.
2: Yükselen teraziyi tekrar edelim. Maddi konulara dikkat edilmesi gereken bir süreçteyiz. Neye para harcadığımızı iki kere düşünüyoruz yükselen teraziler. Beklediğiniz bir para varsa bununla ilgili bir gecikme yaşanabilir, aksama yaşanabilir. Ve maddi kararlar almak için uygun bir zaman değil. Ne zamana kadar? 15 Kasım'a kadar, yani büyük kararlardan bahsediyorum tabii ki. Günlük alışverişlerimiz
0: değil.
2: Tabii ki devam edecek.
0: Bahsettiğimiz konu o değil.
2: Evet. Kasım ayında da özellikle sosyal çevre ile ilgili konulara dikkat ediyoruz. Sosyal çevrede böyle bir yoğunlaşma, bir hareketlilik ama gruplar içerisinde böyle ben bilirim, ben yaparım gibi değil tavırlarla de karşılaşabiliriz. Evet. Bunu ha, biz de yapabiliriz. Daha böyle yani
0: ılımlı
2: yaklaşalım. Gerektiğinde taviz verelim ki bir çatışmaya dönüşmesin diyorum.
0: Süper. Terazi değil mi? Yükselenin terazi olanlar
2: yükselen
0: için.
2: Yükselen terazi.
0: Devam edelim.
1: Yükselen aslan var ama ben sizdeyim artık. Hani bütün burçları, hı-hı, saymadığımız burçları daha doğrusu konuşmadığımız onları konuşabiliriz hemen akabinde.
2: Biz şeyi unuttuk, en başta yükselen yengeç Serpil Hanım mesaj atmıştı sanırım. Söylemedik henüz yükselen yengeci.
0: Hadi ondan devam ondan edelim. Serpil Hanım'ı da birazcık da mutlu edelim o
2: evet,
0: zaman.
2: Şey
0: dinliyor mu bizi bilmiyorum ama öyle, şu anda.
2: Benim
0: Serpil
2: de
0: Hanım yükseleni neydi?
2: Yükselen yengeç.
0: Yengeç,
2: evet.
0: Yengeç. Dinliyoruz bakalım Serpil Hanım önümüzdeki ay neler bekliyor?
2: Şimdi yani içinde bulunduğumuz günlerden başlayarak tabii ki genel yükselen yengeçlerden bahsedelim. Aşk hayatı, işte çocuklar varsa çocuklarla ilgili konular. Ondan sonra ne bileyim işte sahne sanatlarıyla uğraşanlar varsa, yaratıcılıklarla ilgili bir şeyler, hobiler yapanlar falan varsa, bütün bunlar için diyorum. Bir takım pürüzler oluşabileceği, işlerin çok da böyle kolay akmadığı, geriye dönüp işlerin tekrar gözden geçirilmesi, aksaklıkların olması, gecikmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. İşte neylerle ilgili dedik? Aşk hayatıyla ilgili dedik, çocuklarla ilgili dedik, hobiler vesaire varsa bunlarla ilgili olabilir.
0: Evet.
2: Ancak mesela bu dönemlerde eskiden yaptığınız bir hobiniz vardır, yarım bırakmışsınızdır. Bunları tekrardan hayata geçirmek için çok güzel. Bazı yükselen yengeçler de eski aşklar tekrar kapıyı çalabilir bu dönemde.
0: Serpil
2: çünkü
0: Hanım.
2: Venüs retro ama ne diyoruz, çok motto var, eksiden next olmaz diye.
0: Doğru söyledin bak, güzel.
2: Kasım ayında da özellikle maddi konulara çok dikkat etmek, evet, gerekiyor. Harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Böyle lüks tüketime kaymayalım, ona dikkat edelim. O yani o aslan burcundan bahsettik.
0: Yani o lüks tüketimi,
2: bizi
0: bu
2: çeker.
0: Ekonomide de biraz dikkat etmek,
2: evet,
0: lazım
2: yani
0: maalesef.
2: Bir şey alırken buna gerçekten ihtiyacım var mı diye gerçekten iki kez düşünmeli yükselen yengeçler. Şimdi ben de yükselen yengecim, böyle kendi kendime de iki kere düşüneceğim.
0: Telkin
2: bunu
0: veriyorum, evet, diyorsun, süper.
2: Özellikle Kasım ayının odak noktası maddi kazançla işte sahip olunanlar. Bir de özdeğer.
0: Bu önemli işte.
2: Evet, yani kendi değerinizi sahip olduklarınızla ölçmeye çalışmayın yükselen yengeçler.
0: Yükselen yengeçler.
2: Evet.
0: Bir mesaj var, ona bir bakalım. Safiye Hanım hoş gelmiş size.
2: Teşekkür ederim.
0: Her hafta gelsin lütfen demiş. Yükselen oğlak, güneş, kova olarak böyle oluyor mu üç tane?
2: Yok, yükselen kova mı dediniz?
0: Yani yükselen öyle yazmış. Yükselen oğlak, güneş, ha, kova olarak.
2: Yükselen oğlak.
0: Her şeyi sorguluyorum şu günlerde. Domatesin çekirdeğini bile demiş. Kim olabilir bu?
1: Aa, annem ya. Evet. Belliydi yani. Evet.
0: Böyle bir nedir bu huysuzluk diye soruyor size. Neden? Anacığım.
2: Ya işte bu.
0: Ne var ya, kadıncağız sormuş ya. Hatta. Ne var yani? Herkes
2: birilerine
0: soruyor.
2: İçerlemiş herhalde, şimdi Venüs retrosundayız.
0: O kesin belli kim oldu.
2: Birilerine içerlemiş.
0: Evet. Bak, huysuzluk bence senden kaynaklı. Kadıncağızı üzüyorsun çünkü be.
1: Yok canım.
0: İlgilenmiyorsun kadıncağızla.
1: İlgi, evet, biraz.
0: Ya birazcık daha ilgilen. Zaten burada hani Safiye Hanım, sana söylüyorum kızım, sen anla. gibi bir durum hissettim. Süper. Pekala. Günün sorusunu sorduk arkadaşlar. Enerjinin Instagram sayfasında hikayeyle paylaştık. Sorumuz neydi Ece? Onu senden bir kez daha alalım.
1: Son zamanlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz dedik. Yükselen
0: burcunuzda yazarsanız, evet, Safiye Hanım da önümüzdeki Ekim-Kasım ayı için sizleri neler bekliyor bu konu hakkında bilgiler verecek. Ama yükseleninizi yazmanız lazım. Burcunuzu yazana bunu cevaplamıyoruz çünkü doğru olmuyor.
2: Evet, doğru olmuyor.
0: Yükselen şart arkadaşlar. Bunu yazarsanız Safiye Hanım da bu konuyla alakalı bilgileri verecek. Süper hediyelerimiz var. Concord Tower'dan 3 muhteşem restorandan 3 hediye vereceğiz.
2: Ben de mesaj atabiliyor muyum?
0: Yemek için.
2: Geldi bana.
1: Tabii ki.
0: Tabii ki biz size ısmarlarız Safiye Hanım. Merak etmeyin. 3 tane yemek. Fornesetti restoranttan, Vento del Mare'den ve Di Capital Grill Steakhouse'dan 3 yemek ısmarlayacağız. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekimiz var. Kohi Cafe'den yine 500 liralık hediye çekimiz var. Nilce Beauty Center'dan bir uzmanın elinden bir güzellik bakımı. Başka bir şey kaldı mı? Sen biriyle yazışıyorsun diye ben söylüyorum.
1: Yok, dinleyicilerimiz diyor ki yorumları bekliyoruz falan diyor. Tamam. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekimi söyledim ben tabii şeydeydim. Sweet Toast.
0: Sweet Toast'tan da 12'li mini donut hediye edeceğiz arkadaşlar.
1: Ve
0: tabii ki bugünün en büyük hediyesi bize göre. Yani sana göre daha doğrusu. Ben hayatımda ilk defa duyduğum için dünya haritası.
1: Hayır.
0: Hayır.
1: Ne çıkacak diye bekliyorum. Doğum haritası hediye edeceğiz.
0: Ben ancak dünya haritası verebilirim, o yüzden. Ben onu şey ettim. Evet, Serpil Hanım'dan doğum haritası.
2: Safiye Hanım'dan.
0: Serpil Hanım dedik ya az önce, ondan başlayalım.
2: Şunu söyleyeyim, evet. Venüs Retrosu'nda büyük imaj değişikliklerine, bakımlara girmeyelim falan dedik ama cilt bakımı için de güzel bir dönemdir.
0: Tabii.
2: Yani
0: tabii,
2: böyle şeyi yapmayalım.
0: Hediye olunca
2: değiştirecek,
0: bence
2: dönüştürecek, hani botoksa ya yani onu birazcık.
0: Büyük bakımlardan bahsettiniz.
2: Büyük bakımlardan ve değişikliklerden. Evet, ben de geçen hafta anlamda gittim. Serpil Hanım'a cilt bakımımı yaptırdım. Eline sağlık. Evet, çok
0: Ece Hanım da yaptırdı biliyor musunuz? Hem de 5 kuruş İşim vermedi bak.
2: Da yaptırmış.
1: Şimdi o deneme sürümüydü.
0: Yorumlarınızı bekliyoruz. Hediyeler süper arkadaşlar. Nasıl ulaşacaksınız? Enerjinin Instagram sayfasındaki hikayeden ulaşabilirsiniz. Oraya bir buton bıraktık. Tıklayıp cevaplayabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımız var. 0533-888-1010. Oraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir mesaj var. Günaydın. 5 Kasım 1985. Doğum saatim 19.20. Yükselenim ikizler. Enerji eksikliği içinde hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum demiş. Hem de bir erkek.
2: Yine.
0: İsmini de söyleyelim bakalım. Sevgili yok. Münevver Hanım'mış ya. Ben resimden yanlış şey ettim.
2: Tamam, şeyden başlayayım ben. Yükselen Oğlak'tan, Ece Hanım'ın annesiydi sanırım. Atlamayalım lütfen.
0: Tabii.
2: Sosyal çevreyle ilişkilere dikkat. Sosyal çevrede özellikle eski konular açılabilir, canınız sıkılabilir. Genel yükselen Oğlaklardan bahsediyorum. Arkadaşlar arası, sosyal çevrenizdeki olan insanlarla bir takım hesaplaşmalar gündeme gelebilir. İşte çalışan yükselen Oğlaklar, hani iş kazançlarınızla ilgili bir takım gecikmeler söz konusu olabilir. Özellikle de Kasım ayında borçlar, krediler, alacak, verecekler, bunlara dikkat ediyoruz. Kesinlikle borç çekmek için, kredi altına girmek için uygun bir dönem değil. Ortaklaşa kazanımlar, evliyseniz eşinizin kazançlarıyla ilgili bir takım pürüzler, sıkıntılar yaşanabilir.
0: Evet, anacığım duydun mu?
1: Duymuştur.
0: Bence artık terliği eline almanın zamanı geldi de geçti.
2: Evet. Yani mesela yükselen Oğlak ev hanımı da olabilir. Bu sabah kahveleri olur ya. Hı hı. Oralarda ne konuştuğumuza dikkat edelim. Hı. Böyle laf taşıyan olur, bir
0: dedikodu
2: şey olur.
0: Aha, şu
2: evet
0: hani,
2: evet yani.
0: Kahveler içinde dedikodu
2: yükselen,
0: var.
2: 5 yaşında yükselen Oğlak da var. 70 yaşında yükselen Oğlak da var. Doğru. Çalışan yükselen yani işte çok ya yani elimden geldiğince çeşitlendirmeye çalışıyorum ama
1: yükselen ikizler vardı Münevver Hanım'ın.
0: Münevver Hanım'ın, ona bakıyordum ben de şimdi.
2: Evet, yükselen.
0: Gözümden takip ediyorsun beni. Sen var ya. Evet,
2: yükselen ikizlerden ikizler bahsetmiştik zaten biraz
0: kısaca
2: önce.
0: Bir
2: kısaca
0: geçelim.
2: Tekrar geçiyorum. Çalışan yükselen ikizler için özellikle çalışma ortamında iş arkadaşlarıyla özellikle aslar varsa aslarla ilgili konulara dikkat. Burada ilişkiler birazcık böyle ince bir ip üzerinde olabilir. Geçmiş konular açılabilir, can sıkabilir. Ondan sonra ve yine yükselen ikizler, bayanlar, özellikle üreme organlarına, rahim, yumurtalık, bunlara bugünlerde biraz hassas olabilir. Ya da daha önceden görmezden geldiğiniz bazı problemleriniz varsa lütfen bu dönemde bir kontrole gidin. Diğer taraftan Kasım ayı da yakın çevre, kardeşler varsa bunlarla ego çatışmalarından uzak duralım. Enerjimizi neye harcayalım? Yükselen ikizler, zaten yükselen ikizler konuşmayı, öğrenmeyi çok sever. Yükselen ikizler, enerjinizi Kasım ayında öğrenme ya da öğretmeye, yani bir şeyler öğrenebilirsiniz ya da bildiğiniz şeyleri başkalarına öğretmek için kullanın lütfen enerjinizi.
0: Güzel bir zaman, evet, evet, güzel bir enerji paylaşımı, süper. Şimdi kısa bir ara vermemiz lazım, daha sonrasında kaldı mı yükselen burcu bakmadığımız?
1: Devam ederiz.
0: Devam ederiz. Senin gözlerin var ya.
1: Aslında yorumlamadığımız, hani dinleyicilerimizden onu gelmeyen ama yorumlamadığımız çok var.
0: Eminim çok
1: var,
0: da var. Yoruma gelen cevaplar vardır. Onlara da birazdan bakacağız. Tamam, tamam. O zaman kısa bir mola, ardından tekrar buradayız millet. Ayrılmayın. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji.
3: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Kızını anlatmayalım. Sen de

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata. Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533-881-1999.
1: Bayık, always be with you.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun. İşletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
4: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
2: Bazen evde üstümdekileri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya?
3: Odaklansana, fokus be kadın, fokus. Her sabah odak noktanız.

0: Hanımlar beyler günaydın. Şahane Ada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda keyfimiz yerinde. Keyfimiz gıcır ama siz Ece'yi görmeniz lazım. Çünkü bugün onu ilgilendiren, tabii birçok dinleyicimiz de ilgilendiren çok değerli bir konumuz var.
1: Bir de bir alanın uzmanından dinlemek çok
0: güzel,
1: keyifli.
0: O güzel
1: yani. Hani öyle YouTube videolarından değil de böyle
0: dikkat
1: canlı canlı.
0: Mi? Yani bak ben hani burçları yorumlamayı çok sevmiyorum. Çünkü çok da fazla doğru olduğunu düşünmüyorum gibi bir düşünceyle geldi buraya. Doğrusunu söyledi. Yükselen daha önemli dedi. Yani yükseleni söylerseniz her şeyin daha fazla gerçeklik payı var diye açıklama
2: evet,
0: yaptınız.
2: Yani evet, ille de burç yorumu
0: Safiye
2: dinleyeceksek.
0: Safiye Hanım bu arada bizim konuğumuz. ille de burç yorumu dinleyeceksek öncelikle yükseleni söylemeniz lazım.
2: Bence fal baktırmakla aynı yani yükselen.
0: Kahve falından bahsediyoruz evet.
1: Öngörü çünkü.
2: Yani, sen, evet yıllarca astrolojik
0: eğitim almış. Bak çok ilgilisin Ece bu konularla. Kahve falı baktırıyor musun sen?
1: Yok.
0: Yani sen de bu konuda ilerledin, yükselenle yürüyorsun.
1: Ben evet ya bilimsel olmalı benim için. Hani öyle kötü bir enerji bence kahve falı.
0: Ya biraz da şey, yani şen makarasına, şakrak makarasına.
1: Tabii ki oluyor da. Hani öyle körü körüne bağlanmak, telveden hayatıma.
0: Şeyi soracağım ben, falcıya gittin mi hiç sen?
1: Onu denendi tabii.
2: Gitmeyen var mı?
0: Ben gitmedim, vallahi ya. Gitmedim.
1: Çünkü çok keyifli.
0: Gerçekten bu konulara biraz uzak olduğum için hep gidenlerden duydum, söyleyenlerden duydum ama aslında çok da merak ediyorum ya ama kendimi tutabilir miyim onu bilmiyorum.
1: Sen orada.
0: Gerçekten onu merak ediyorum. Bunun için gideceğim galiba bir kere falcı.
1: Bence kesinlikle deneyimlemek.
0: Varsa öner de bari ona gideyim.
1: Ya tam İstanbul'daydın. Taksim'de böyle melekler vallahi kahvesi vardı. Çok makara bir ortam.
0: Tamam yani. Not aldım. Bir daha gittiğimde sık sık gidiyorum. Muhakkak gideceğim oraya. Bir falcı bacıyı görmem lazım. Neyse halim çıksın falim. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki günaydınlar sabahların efendisi ve sabahların prensesi. Arkadaşımla dinliyoruz sizi. Bu mesajı onun için atıyorum. Burcu Aslan yükseleni bilmiyor. Sevgilisinden ayrılmış. Onun için bir tavsiye verir misiniz? Ben veririm onu. Ben hallederim, sizi hiç yormayayım. Yeni birini bulsun ve hayatına devam etsin. Arkadaşın ismini Nevzat'mış. Nevzat üzülme. Hayat kısa değmez bir kıza. Böyle devam edebilirim. Benden beklenen yorumlar. Evet,
2: yalnız süper. Şey Venüs retrosunda ayrıldıysa döner geri. Muhtemelen şimdi ümit de vermeyeyim ama.
0: Şimdi tabii onu bilmek için de yükselenini bilmek
2: yok,
0: lazım.
2: Yok yok, hayır, genel bir yorum yaptım. Yani bu dönemlerde alınan kararlardan genellikle retro dönemlerinde geri dönüş olur.
0: Geri dönüş. Başka birini bulmasın mı?
2: Onu... Ay yani o.
0: Ece sen ne düşünüyorsun bu konuda? Gerçekten.
1: Venüs retrosu öncesi mi ayrıldık?
0: Onu mu
1: ona mı denk
0: sende
1: geldi? Biz bir daha mı barışacağız?
2: Tam tersi de Venüs retrosunda da geliyorsa geri gidecektir yani muhtemelen.
1: Geldi çünkü. Gitsin zaten. Yani dinlemiyordur umarım ya.
0: Az önceki yorumu da Cumali yapmış bu arada. Ve bak diyor ki uzmanımız eğer Venüs retrosunda ayrıldıysa geri gelme ihtimali var.
2: Evet.
0: Yüksek bir oranda.
2: Ya da önceden ayrılmışlardır. Venüs retrosunda geri gelmek istiyordur. Muhtemelen yine de gidecektir sonra tekrar.
0: Yine gidecektir.
2: Yani Venüs retrosunda işte ilişkilerle ilgili büyük kararlar vermemek
0: lazım. Ne bu çocuk oyuncağı?
2: Olmaz mı? Öyle oluyor yani.
0: Çok enteresan ya. Bu şekilde insan kendini de rahatlatır aslında. Bir şeyleri bilmek de
2: tabii.
0: Önünü açıyor evet. Ya en azından. Evet. Geldi şey diyebilir misin? Gideceksin biliyorum o yüzden hiç gelmedi diyebilir herce.
2: Olabilir.
0: Buradasın değil mi?
1: Buradayım. Dinleyicilerimin yorumlarını okudum da hani farklı konularda.
0: Biz de dinleyelim o yorumları.
1: Ha şey demiş bir dinleyicimiz. İki burcu da aynı olanlar yani hem yükselen hem güneşin nasıl bir karakterde olabiliyor?
2: Çok baskın olur o zaman o.
1: Baskın olur.
2: Yani atıyorum hem yükseleni hem güneş burcu yengeçse o yengeç burcunun anaçlığını, duygusal yoğunluğunu koruyup kollama güdüsünü çok görürüz. Mesela yükselen yengeçlerde şey vardır, o aklıma geldi. Anlamak için burçları biraz doğaya bakmak gerekir. Yengeci düşünün, doğadaki yengeci saklanır değil mi, hemen ürker, kabuğuna saklanır, kendini kolay açamaz.
0: Canlı hayvan tabii, yengeç tabii, olanından bahsediyoruz. Evet.
2: Yükselen yengeçlerde nasıldır biliyor musunuz? Ya da haritasında yükseleni yengeç değildir ama bir şekilde yengeç yoğunluğu olan. Yani güneşi vardır, ayı vardır falan. onlar da hemen öyle bir kabuk örerler etraflarına. Ve mesela kalabalık bir salonun ortasında en böyle kenara gidip oturur yükselen yengeçler. Ki hemen kabuğuna sarabilsin kendini, çok böyle görünmesin. Aslan nedir? Ormanın kralı o.
0: Benden
2: çıkıp kükreyecek ve ben buradayım yani. Diyecek. Tam tersine en görünen, en orta yere mesela yükselen aslanlar oturmayı tercih eder.
0: Ben eşimin yükselenini öğrenip size soracağım ben.
2: Tamam.
0: Öğrenmem lazım. Kesinlikle bazı şeyleri
2: öğrenmem. Eşinizin Mars burcunu da öğrenin de nasıl bir erkek istiyor?
0: Mars burcu.
2: Onu da evet anlayalım.
0: Hem yükselenini hem Mars burcunu. Nasıl evet. Bir erkek mi istiyor dediniz?
2: Sizi nasıl sonunda görmek istiyor?
0: Ha öyle olur.
1: Ama şimdi yani senin yaş ermiş.
0: E tamam işte olabilir yani.
1: İkinci bahar.
0: Ne bak?
2: Öyle olmaya
0: kullanma
2: çalışırsınız.
0: Kullanma tarihi mi geçti diyorsun? Ne diyorsun?
1: Yok ya. Olur mu?
0: Öğreneceğim. Bunları öğreneceğim. Size Instagram'dan yazacağım muhakkak. Sorulara yorumlar var mı? Bende de
1: bence
0: var
1: ama. Şey yapalım. Yükselen. Yorumlamadığımız yükselenleri yorumlayalım.
0: Evet tamam. Hızlıca onu geçelim. Çünkü Safiye Hanım'ın da aynı zamanda öğretmen kendisi.
2: Evet. Derse yetişmesi.
0: Derse yetişmesi lazım. Evet.
2: Beni tanıyanlar sanmayın ki bugün okula astım. Asla öyle bir şey yapmadım. Okuluma gidelim.
0: Dinleyen
2: başına.
0: Öğrenciler mutlu evet. Olmuş olabilir. Bak.
2: Yok. Gideceğim okuluma.
0: Hadi bakalım.
2: Hatırladığım kadarıyla yükselen koçlardan bahsetmek.
0: Evet yükselen koçlar.
2: O zaman hemen şöyle söyleyelim. İçinde bulunduğumuz günlerde ve Kasım ortasına kadar ortaklaşa kazanımlar, evliyseniz eşinizin gelirleriyle ilgili bir takım aksamalar yaşanabilir. Borç almak vermek için uygun bir zaman değil. Ya da unutulan bir ödeme varsa bu dönem ne yazık ki önünüze çıkıp canınızı sıkabilir. Ve 25 Ekim'den sonra böyle ortaklaşa bir işe girişmek için de çok uygun bir dönem değil. Yine ikili ilişkileri böyle dengelemekte biraz zorlanabilirsiniz 25 Ekim'den sonra. Bir ilişki içerisinde benim değerim ne? Yani ben veriyorum veriyorum ama nereye gidiyoruz gibi sorgulamalara girebilirsiniz.
0: Allah Allah çok tanıdık geldi bak.
2: Kasım ayında da eğer çocuk sahibiyseniz çocuklarınızla ilgili konular sizi birazcık yorabilir. Çocuklarınızla ego çatışmasına girmekten uzak durun. Ya da aşk hayatınızda bir takım pürüzler.
0: Şimdiki bak sözünü evet, valla kesiyorum ama şimdiki çocuklarla o durumu yaşamamak
2: ne yazık ki
0: mümkün değil. Yani inanılmaz bir ego. Evet inanılmaz bir ego. İnanılmaz bir her şeyi bilirim havası. Bu şu jenerasyondaki tüm çocuklarda var.
2: Evet maalesef.
0: Yani o yüzden o söylediğiniz tabii ki değerli bir yorum ama ben şimdiki çocuklarda kesinlikle bunu birebir yaşıyorum zaten. Evet, siz evet. De yaşıyorsunuz. Birçok anne baba ebeveyn de bunu yaşıyordur muhakkak. Neden oluyor onu da bilmiyorum. Neden bu duruma geliyor?
2: Doğduğu ufak, anda özgüveni pompalıyoruz.
0: Ufak bir evet sonra ben de onu söyleyecektim. Fikir var anneler birazcık bu konuda birazcık.
2: O özgüven sonra.
0: Maalesef evet maalesef. Neyse siz yoruma devam edin ben bunu söylemek istedim çünkü.
2: Yükselen boğaları söyledik değil mi? Yükselen ikizleri de söyledik. Yükselen yengeci de söyledik. Aslanı da söyledik. Yani çoğunu yaptık aslında. Başak söyledik bitirdik. Mi?
0: Yok. Başak söyledik. Yükselen başak. Evet. Hadi bakalım.
2: Yükselen başaklar da içinde bulunduğumuz günlerde işte yakın çevreleriyle, kardeşleriyle ilişkilerinde böyle ödeştirmeci tutumlardan uzak durmalılar. Bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Geçmiş konular yeniden önünüze serilebilir. Böyle kuruntu yapmamaya çalışın bu dönemlerde. Öyle mi söylediydi, böyle mi söyledi? Yani akışa bırakın bence. Diğer taraftan Kasım ayı böyle gizli saklı, arkanızdan çevrilebilecek işlere karşı dikkatli olabilin. Bunlar önünüze çıkabilir ve canınızı sıkabilir, gizli düşmanlıklara maruz kalabilirsiniz. Sağlığınıza da özellikle kalp sağlığı dedik. Bunlara dikkat edin, dolaşıma dikkat edin. Yükselen başaklar. Yükselen terazileri de söylemiştik.
0: Söyledik mi yükselen terazi?
2: Evet iki kere söyledik evet. Hatta.
1: Evet.
2: Yükselen akrebi hatırlamıyorum.
1: Söyledik onu söylemedik. Evet.
2: Tamam hemen ondan da. Tabii bu retro süreçlerinden çok etkileniyor yükselen akrepler. Çünkü şu an Venüs akrep burcunda retroda. Merkür akrep burcunda retroya girecek 25 Ekim'de. Yani ne diyelim ilişkilere dikkat ne söylediğinize dikkat.
0: Dikkat.
2: Geçmiş konular önünüze tekrar gelebilir.
0: Dikkat.
2: Evet bugünlerde böyle bir şey güdüsünde olabilirsiniz. Saçımı başımı bir değiştireyim bilmem ne. Çünkü Venüs sizin alanınızdan geçiyor. Böyle bir istek uyandırır. Ama 15 Kasım'a kadar büyük değişimlerden bence
0: uzak duralım diyelim.
2: Evet. Mesela söylemiştik yayının başında, tekrar hatırlatayım. Ben böyle bir gözüme kestirdim ileri tarihlere bakarken, 24-25 Kasım güzel.
0: Estetik için değil
2: evet,
0: mi? Yani özellikle estetik, büyük estetik operasyonlar için.
2: Evet yani ben
0: için,
2: mesela evet. Saç da olmuyor yani gerçekten. Gidiyorsunuz kırı kaldıracaksınız diye Allah bir Allah. Felakette çıkabiliyorsunuz yani gerçekten. Ben saç kestireceğimde son mesela kesim berberle yapacağımda dikkat etmeyeceğim ya dedim. Dikkat etmeyeceğim dedim. Gitti saçlarım yani şuradaki saçlarım işte şu kadar kırı kaldırmak için.
1: 24-25 Kasım.
2: Yani evet.
0: Tamam. Evet saçları da o döneme denk
2: tabii
0: getirirseniz.
2: Tabii şu da var yani mesela saç çoğaltmak istiyorsanız, gürleşsin saçlarım diyorsanız ay aslan burcundayken gidilir. Yok benim saçlarım çok fazla çok da hızlı uzamasın diyorsanız mesela erkeklerde ay başak burcundayken o kesimi yaptıracaksın. Yani çok ayrıntıları var aslında.
0: Var var bayağı konuşacağımız konu var. Kısacık evet. Bir reklamımız daha var. Onu da girelim. Ondan sonrasında artık zaten yavaş
1: kalanlarında,
0: yavaş
1: evet, yorumlayıp
0: yavaş,
1: tamam.
0: Sizi çok meşgul ettik biliyoruz ama
2: ben mutlu
0: son,
2: oldum çok.
0: Son konuşmaları yaparız artık evet. Safiye Hanım'ı da okula göndeririz. Öğrenciler boşuna sevinmesinler. Pekala kısa bir ara ardından tekrar buradayız millet.
3: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Adını dağlara yazdım, yarim buldum, camları kastım.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733.
5: Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
6: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548-817-1111.
7: Herkesin ortak noktası kahve dünyası. Çekirdekten ilk yuduma tüm kahve çeşitleri, eşsiz dondurması. Ruhunuzu şımartacak çikolata ve tatlı çeşitleriyle Lefkoşa'da Dereboyu ve Metehan'da, Al Götür konseptiyle Girne Liman ve Mausa Salamis Caddesi'nde, her iki konseptimizle Güzel Yurt Orange Park Mall'da siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyor. Kahve dünyası, herkesin buluşma noktası.
8: Kahve dünyası, hepimizin ortak noktası.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, günaydınlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda. Çok değerli bir konuğumuz var, radyosunu yeni açanlar için. Artık üzgünüz tabii. Sona yaklaşıyoruz çünkü. Bir uzmanımız var, Ece. Değerli bir uzmanımız var, senin de ilgi alanın. Değil mi? Ya, mikrofonu açsam fena olmayacak, evet.
4: Tabii ki. Açtım. Yani Safiye Hanım, gerçekten bugün çok yorduk. Evet. Bugün için de çok güzel hazırlanmış ayrıca. Çok
3: vallahi billahi
4: mutlu etti bizi. Soru işaretlerimizi
3: sayfalar,
4: aldı.
3: Sayfalar hazırlamış, evet. Gelmiş.
4: Hem gündemden hem dünya gündeminden bahsettik. Yükselen burçları ne bekliyor? Hani yükselene göre daha doğrusu yorumladık.
3: Doğrusu olan o çünkü, değil mi?
4: Evet,
3: yani doğrusu olan o. Yükselene göre yorumlamak, evet, en doğrusu.
4: Öyle
3: yani bazı dinleyiciler bize sadece burçlarını yolluyorlar ama bununla alakalı bilgi vermek doğru bir bilgi paylaşımı olmaz.
4: Yani öngörü için, evet.
3: Evet, öngörü için olmaz. Yükselenizi söyleseniz biz Safiye Hanım burada zaten tüm bilgileri sizlerle paylaşmış olurdu. Ama dediğim gibi artık kaçırdınız fırsatı. Bir sonraki geleceksiniz değil mi? Tekrardan.
5: Gelirim. Ben çok keyif aldım. Vallahi yani süper. Enerjiniz o kadar güzel ki böyle gelirken şey
3: Ece'den
5: düşünüyorum.
3: Ece'den kaynaklı o. Ece'den.
5: Ece Hanım'ın da, evet, çok uğraştı. Dün de çok uğraştı. Yani böyle ay Allah'ım, her hiçbir şey konuşamam ben şimdi, unuturum falan derken. Yo. Günaydın derkenden karşı tarafın ya, gerçekten
3: bu iş karşılıklı ama inanın bu iş karşılıklı. Biz de sizden alıyoruz o enerjiyi zaten.
5: Teşekkür ederim.
3: Bu rahatlık da oradan kaynaklanıyor, emin olabilirsiniz. Bir dinleyicimiz sevgili Cumali demiş ki, az önce yazmıştı, arkadaşının sevgilisi kaçmış. kendimi çok şanssız hissediyorum. Benim burcum boğa, yükselenim aslan demiş benden kendisi. Sizi bir kez daha yoracağım ama duymak istiyorum demiş.
5: Hiç sıkıntı değil. Şimdi yükselen aslanlar aile içi ilişkilere biraz dikkat etmesi gereken bir dönemdeler. Aynı zamanda yaşadıkları yerle ilgili konular, problemler, sıkıntılar, yani yaşadığı evle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Aile içi konularda böyle geçmişten gelen bazı konular tekrar gün yüzüne çıkabilir. Böyle eteklerdeki taşlar dökülebilir. Eski hesaplaşmalar ortaya çıkabilir. Geçmişi konuşup şifalandırmak için kullanalım biz bunu. Yaşadığı yeri değiştirmek, daha doğrusu dekore etmek için çok uygun bir zaman değil. Hani bazen olur ya, bir sürü masrafa gireriz. Evde bir şey yapacağız diye, o beklenmedik bir sonuç doğurabilir bugünlerde. Ne zamana kadar? 15 Kasım'a kadar birazcık bunlara dikkat. Kasım ayı da özellikle yükselen aslanlar için çok önemli. Yükselen aslanlar, yükselen boğalar, yükselen akrepler ve yükselen kovalar. Bunlar için
3: biraz
5: Kasım ayı, evet. Yani çok vurgulu geçebilir. Yükselen aslanlar, yani böyle kazalara, sakarlıklara karşı dikkat edelim. Yükselen aslanlar, hani açık konuşacağım, bazen fark etmiyorsunuz ama şey yapabiliyorsunuz.
3: Nasıl diyeyim? Yani benim de yükselen aslan olunca nasıl böyle
5: kendi bildiğinizde diretme ya da en iyi aslında ben bilirim bu konuyu, ben bilirim. Bunu yapmamaya çalışın.
3: Fark etmeden yapabiliyor muyuz yani?
5: Tabii ki. O bizim kendi, yani
3: Hanım,
5: hani bilinçaltı mı diyeyim. Biraz buyurganlık vardır aslanlarda. Güneş aslanda da vardır bu. Buradan da eşime duyurulur. Yükselen aslanda bir buyurganlığa, fark etmez, sen sadece bir bardak su istediğini düşünüyorsundur.
3: Onun isteme şekli de değişiyor.
5: Ama isteme şekli vardır ya da istediğin kişinin o an ne ile uğraştığı gibi bir şeyler de vardır. Yani o birazcık dikkat edin. Ya yüksek bir enerji hissedeceksiniz yükselen aslanlar Kasım ayında. Gerçekten Mars sizin alanınızdan geçiyor. Bu enerjinin çatışmaya dönüşmemesi için mesela spor yapabilirsiniz.
3: Evet.
5: Kendinizi geliştirecek bir şeyler yapabilirsiniz. Eve kapanmak uygun değil bence. Çünkü bir, evet, enerji var, yani onun atılması gerek. Bunu çatışmaya dönüştürmeden en verimli şekilde o enerjiyi sağlatmanın yollarını aramalısınız bence.
3: Süper. Artık tabii sevgilisi döner mi dönmez mi onu bilmiyoruz.
5: Sevgilisi döner, ben merak ediyorum gerçekten.
3: Vallahi Nevzat, dönerse senindir. Öyle derler. dönmezse hiç senin olmamıştır.
5: Şöyle söyleyeyim, bugünlerde ayrıldılarsa bir Kasım sonuna bir baksın bakalım.
3: Evet bak, gerçekten güzel bilgi ha.
5: Venüs'ün tekrar bu derecelerden geçeceği Kasım sonuna bir baksın, bir baksın bakalım. Ümitlendirmek de istemiyorum beklesin. Ama bir Kasım sonunu
3: beklesin. Evet yani birini bulmadan önce Nevzat bir Kasım'a kadar dayanabilirsen. Ya ben bir şey soracağım ve bana çok sık olan bir şey bu. Çok da önemsemem bak kıyafet konusunda. Evet yani titizlik konusunda çok hassas bir insanımdır ama hani kıyafet seçimi konusunda o kadar da ince değilim açıkçası. Ama bazen mesela çıkıyorum üst kata, dublekste yaşıyorum tabii ki. Çıkıyorum üst kata, hiçbir şeyi bir şeyle eşleştiremiyorum. Bu nedir, benden kaynaklı bir problem ya, mi? Yoksa güzel, yine bir şeyler bir yerlerde hareket ediyor da ben mi?
5: Tam tersinden örnek vereyim. Kimler çok güzel eşleştirir biliyor musunuz?
3: Kimler?
5: Yükselen teraziler, Venüs'ü terazi burcunda olanlar. Ondan sonra ya da işte güneşi, ayı, bilmem nesi, yani böyle bir terazi o çok iyi dengeler. Çok iyi eşleştirir. Yani çok hayranım.
3: Bunu söylediğin için.
5: Kadınlar da genelde, yani kadınlar için diyorum. Erkeklerde de yakışıklık verir. Kadınlar da çok alımlı olur.
3: Bak bu bilgiyi paylaştığı için ben merak ettim. Şimdi bu moda tasarımcıları falan acaba bununla alakalı olabilir mi? Yani bu başarılı
5: tabii
3: olanlar.
5: Tabii ki. Boğa.
3: Vay.
5: Ondan sonra boğalar mesela yemek yapma. Ondan sonra mesela şey, şarap tadımcıları falan
3: bak,
5: vardır
3: şey
5: ya, onların
3: söyleyeyim.
5: Bir yerlerinde mutlaka bir boğalık akıyordur yani.
3: Ben soracağım bugün eşime ama kesin yükseleni boğa.
5: Boğaların el lezzeti, beş duyusu
3: bak,
5: çok gelişmiştir.
3: Müthiş.
4: Büyük ihtimal bu boğaların.
3: Eğer ki bak yükseleni boğaysa vallahi gelip elini öpeceğim ben.
5: Mesela şey, böyle insanları çok iyi analiz eden, bir yerde her şeyi böyle bilip de gözlemleyip de hani susup kalan insanlarda mutlaka bir yerlerde akreplik vardır. Her şeyi bilir, çok iyi gözlemcidir onlar. Sezgileri de çok güçlüdür, tam dedektif gibidirler ama böyle hani asla da dedikodusunu yapmazlar ama. Dedikodusunu da yapmazlar ama bilirler, sezgileri güçlüdür. Çok iyi psikiyatristler, analistler, dedektifler, akreplik.
3: Vay be, bilgiye bak. Gördün mü?
5: Çok
3: bak,
5: güzel
3: şeyler. Hiçbir şey söyleyemiyorsun
5: ya.
3: Değil mi? Evet. Hayran hayran bakıyorsun ya.
4: Evet, içimde yaşıyorum ben.
3: Vallahi billahi.
5: Balıklar mesela bir yerde de böyle ben kurban modundayım, herkes de bana ait diyen, o orada da bir balıklık vardır. Evet, balık yoğunluğu vardır.
4: Balık güneş.
5: O balık sembolünü.
4: Ha evet Burcu'm, evet.
5: Ama şunu da söylemek istiyorum. Sadece güneşi balıkta diye de kişi böyle olmuyor. Yani biraz önce de bahsettim ya. Yani bazen sadece güneşi balıktadır. Ama diğer bütün hani gezegenleri, işte ay falan, onlar da hava burçlarında falandır. Olaylara çok rasyonel bakar yani. Orada yoğunluğu sentezlemek, yani haritayı ilk açıp baktığımızda nerede bir yoğunluk var? Ondan sonra buna bakmak. Mesela hiç şeylere girmedik. Belki başka programda da ondan.
3: Kesinlikle olacak. Kesinlikle
5: element
3: olacak.
5: Nitelikler vardır haritalarda. Oradan işte şıp yakalarsınız kişinin nasıl bir karakter olduğunu. Yani ateş elementi çok yüksektir. O heyecanlıdır, o yerinde duramaz. Kendini göstermek ister, cesurdur, özgüvenlidir. Hiç benim mesela işte haritamda hiç ateş yok. Ve Kuzey Ay düğümümde bana diyor ki ateş burcuna git. Bana hep şey der, niye video çekmiyorsun, niye yapamıyorum yani. Deniyorum ara ara, sonra çünkü ben beceremiyorum kendimi göstermeyi.
3: Ya siz bu işin aslında, ben bunu da anlıyorum buradan yani. Ticaret kısmında değilsiniz.
5: Değilim,
3: siz
5: yok,
3: bu
5: değilim.
3: İşin uzmanlık kısmındasınız.
5: Değilim, evet.
3: Öncesinde kendinizi çok fazla tatmin ediyorsunuz.
5: Evet.
3: Onu görüyoruz zaten. Bak eğitimlere gidiyor, uzmanlığını alıyor. Önümüzdeki hafta galiba gidiyorsunuz.
5: Kasım ayında
3: gidiyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani bu bizi dinleyenleri de memnun edecek bir bilgi. Bir de en güzel tarafı bak, sadece burçlardan yola çıkmıyor, diyor ki sadece bana yükselenini söylemeniz yeterli diyor. Çünkü önemli olan yükselen. Bu bilgileri
5: güzel,
3: tam anlamıyla.
5: Şunu da ekleyeyim. Evet yani bu yorumları ben de hazırladım ve bugün sizlerle paylaştım. Ama bunlar gerçekten çok sığ yorumlar. Yani günün sonunda olasılıklar var. Evet, astrolojiyle çok net öngörülerde bulunabiliyoruz. Ama sizin haritanıza özel yaptığımız, yani sadece yükseleninizden hareketle yaptığımız yorumlar gerçekten çok sığdır. Ama sizin haritanıza özel yaptığımız yorumlar gerçekten işte gerçek astroloji
3: budur.
5: O, evet, orada yatıyor. Diğer türlü zaten dünyada 12 tür hayat olurdu değil mi?
3: Evet, doğru.
5: Yani bir bakın, 12 tür hayat olurdu. O yüzden yani bugün ben size bir şeyler anlattım. Evet, bunlar bir önünüzde potansiyel olarak dursun. Nelere az çok dikkat edeceğiniz aklınızın bir köşesinde olsun, dursun. Ama bunları da kesin doğru olarak kabul etmeyin. Gerçekten burç yorumları çünkü çok yüzeysel. Astrolojinin en yüzeysel ve çok kısaca şunu da söyleyeyim. Bu burç yorumu olayları yanlış hatırlamıyorsam 1930'lu yıllarda İngiltere'de gazete tirajlarını artırmak için yaratılmış bir şey.
3: Oradan
5: öncesinde baktığımızda astroloji kadar tamamen astronomiyle iç içe geçmiş, seçim ve soru astrolojisi tarzında ilerleyen bir şeydi.
3: Bak, gerçekleri
5: yani Osmanlı'da müneccimler padişah kişilik yorumu, karakter yorumu yapmıyorlardı.
3: Evet. O dönemlerde tamamen bilim olarak kullanıyorlardı, evet, zaten. Evet. Bu kısım önemli.
5: Ve Müslümanlar da yani astroloji altın çağını o ilk Müslümanlık dönemlerinde yaşadı. Hiçbir zaman bunu fal olarak görüp reddetmediler. Çünkü tamamen bilimsel bir şekilde yapılıyordu.
3: Olaya bu şekilde bakıyorlardı. Evet. Şeyi merak ediyorum ben Safiye Hanım. Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Yani vardır en azından. Hemen
5: yok,
3: böyle bir ara, yani boş zaman derken mesela bu kanala yoğunlaşmanız, hani kitap okur insanlar, işte ne bileyim müzik dinler falan. Siz de direkt bu kanala mı yoğunlaşıyorsunuz? Yine bu bilim dalına mı odaklanıyorsunuz?
5: Yani şöyle söyleyeyim. Kaç yıldır? 2000 pandemiden hemen öncesinde başlamıştım. Pandemi zaten hep bununla geçti.
3: Bayağı da bir boşluk
5: evet,
3: vardı
5: işte
3: orada.
5: Sonra işte bir oğlum oldu. Yani günlük rutinim nasıl biliyor musun? Sabah kaldır küldür, saat 6'da kalk, hazırlan, oğlanı hazırla, okula bırak, işe git, ders ver. Ders aralarımda ya ders hazırlarım ya yine buna bakarım. Ondan sonra zaten akşama kadar hiç boşluk yok. Akşam da çoğu zaman gerçekten hani ayaklarımı koltukta böyle uzatıp bir şeyler izlemek yerine mutlaka ya bakarım astrolojiyle, TR çalışırım, TR notlarımı, önümüzdeki günlerde ne var. Uzun zamandır yapamıyorum yani, Instagram'da artık o çok enerjimi tüketti. Devamlı bilgi paylaşmaya çalışıyordum. Çok enerjimi tükettiği için uzun zamandır Instagram'ı boşladım.
3: Eşiniz ne diyor bu durumunuza?
5: Saygı gösteriyor. Gerçekten saygı gösteriyor.
3: Süper ya,
5: çünkü
3: süper.
5: Ben ona şey dedim yani, çok fazla oğlumun üzerine de düşünüyorum hep yani. O. Ama bir gün tek bir oğlumuz var. Bir gün o kendi hayatını kurup
3: bakacak,
5: gidecek.
3: Doğru. Baş başa kalacaksınız.
5: Evet. Yani aşırı sosyal bir insan da değilim ben. Bir gün her şey bittiğinde beni motive edecek bir şeye ihtiyacım var. Bir gün o da öğretmenlikten emeklilik gelir yani, evet. İnsan bence yaşlılığında onu motive edecek, ayakta tutacak bir uğraşı olması gerekiyor. Sevdiği bir şey.
3: Güzel. Ece de hiç konuşmuyor yalnız.
1: Ben çok evet,
5: düşünceler adamım.
1: Evet, hayranlıkla dinliyorum.
3: Acaba
1: an,
3: ne
1: evet,
3: koparabilirim mi düşünüyor olabilir misin? Ha? Ya seni tanıdığımız için öyle söylüyorum.
1: Bakacağız. Mikrofonu kapattıktan sonra.
3: Ben haritada gözüm var senin. Ben onu hissettim.
5: Tabii ben Ece Hanım'a bakacağım zaten.
1: Ay, teşekkür ederim.
3: Vallahi süper. Çok keyif aldım. Yani gerçekten vakit ayırdınız,
5: evet,
3: geldiniz.
5: Evet, ben de çok,
1: çok güzel
5: aldım.
1: Bir yayındı. Gerçekten dinleyicilerimiz de çok mutlu.
3: İletişimde kalalım muhakkak.
5: Evet, sizin çok teşekkür ederim.
3: Müsaitliğiniz önemli tabii. Hı-hı. Biz sizleri her zaman burada ağırlamak isteriz. Ama sizin müsaitliğinizi de belirleyip tekrar bilmediklerimizi, özellikle benim zaten bir dünya bilmediğim şey var da yani anlatmadıklarımızı, bugün burada konuşmadıklarımızı, evet, başka bir programda da konuşabilelim. Biz çok isteriz açıkçası.
5: Son bitirmeden bir şey daha söyleyeyim mi?
3: O yani
5: duramıyor işte söz.
3: Hayır,
5: konusu astroloji olunca
3: sizin zamanınız önemli. Çok yoksa ona kadar sizi evet, burada tutarım ben.
5: Ya yarın mesela spora başlamak, kas büyütmek isteyenler yarını iyi değerlendirsinler.
3: Vay.
5: Ben öyle günün kalitelerini çok vay, severim kullanmayı vay, ve bunlarla ilgili tavsiye vermek.
3: Spora başlamak isteyenler
5: spora
3: için
5: başlamak özellikle yarın, de böyle hani şey kas büyüteyim falan diyenler yarını kullansınlar.
3: Vay, bak güzel bilgi.
5: Her şeyin
3: sana
5: bir
3: söylüyor,
5: doğum Ece, haritası vardır biliyor musunuz? Spora başladığınız, niyet edip başladığınız anın bile bir doğum haritası vardır ve aslında o işin nasıl gideceğini gösterir.
3: Peki ben de bir şey daha sordukça aklıma geliyor ya vallahi billahi. Geçmişle alakalı mesela ben spora başladım, tarih belli. O haritada onu görebiliyor muyuz?
5: Tabii.
3: Allah Allah.
5: Mesela geçen hafta biz Ece Hanım'la konuştuk.
3: Tüylerim diken diken oldu.
5: Evet, bana dedi ki hani şu günlerden hangisi? Ben hemen Perşembe olmalı dedim. Çünkü bugün bilgi paylaşmak için çok güzel bir gündü. Dün de fena değildi ama bugünü özellikle ben.
1: Seçti özellikle.
5: Evet, bir işe ilk defa gireceksen mutlaka bakarım özel tarihine, saatine.
3: Yani bugünü falan. Öyle mi bakın. Belirledik biz? Vay be, çok iyiymiş.
5: Ay yay burcunda bilgi paylaşmak için çok iyi.
3: Evde de böyle bir şeyleri yaparken.
5: Evet, mesela ben evde kapsamlı Allah bir tadilata Allah. Girmeyi düşünüyorum.
3: Ama
5: bekliyorum.
3: Kasım'ı mı bekliyor? Yok,
5: şu
3: Kasım
5: an fiyat
3: değildi.
5: Alıyorum, yazıyorum, düşünüyorum. Bu arada Pinterest'te bakıyorum.
1: Bunu çok ünlü iş insanları, sanatçılar, hepsi sporcular bile kullanıyor.
5: Tabii. Hepsinin özel danışmanları var.
3: Vallahi süper. Ya. Yani bu yani kabul etmek lazım. Sonuçta bir bilim dalı. Yani insan yani günüm ta ne zamandan geliyor bugünlere.
5: Bir şey daha paylaşayım. Çok severim. Eski.
3: Kalacak mıyız böyle yine?
5: Hande Kazanova var hani sunucu evet, eski tabii ki, şeylerden. Tabii ben finansal astroloji dersini ondan aldım.
1: Aa, çok iyi.
3: Bak, o
5: yani
3: iyi.
5: Muhteşem bilgi sahibi bir kadın. Düşünebiliyor musunuz? Hani çok da göz önünde istese yani sunuculuktur falan mankenlik
3: ön
5: yaptı zaten.
3: Ön planda zaten bu işi bambaşka boyutlara getirebilirdi.
5: Ama şu an hayatını astrolojiyle ve çok profesyonel astrolojiyle ilerleten bir kadın.
3: Ama ya bak çok piyasada iyi. Da yok öyle dikkat ediyor musun? Çok ben yani denk gelmiyorum. Evet. Bu işi evet. Yani kendisi için daha çok sizin gibi o da kendisi için herhalde.
5: Yani YouTube kanalı var orada bayağı var. Bir takipçisi hı-hı. falan var ama çok hoş bir şekilde yapıyor. Nezih bir şekilde yapıyor yani böyle çarpıtarak işte şu burçlar da zengin oluyor falan
3: Hande
5: gibi değil.
3: Kazanova. Hande Kazanova.
5: Evet çok güzel yapıyor çok seviyorum kendisini.
3: Süper.
1: Mükemmel.
3: Instagram
1: daha
3: sayfanızı
1: çok
3: almamız
1: görüşeceğiz.
3: Lazım. Bekleyenler evet. var. Neydi Instagram sayfamız?
5: Vesta Astroloji. Böyle.
3: Vesta
5: beyaz
3: Astroloji.
5: Beyaz bir amblemin üzerinde Vesta.
3: Vesta Astroloji. Evet. Instagram sayfası.
5: Sorularınız
3: Hanım'ın...
5: varsa yükselen burcunuzu da bulamadıysanız bir şekilde bana yazarsanız ben
3: evet.
5: size yardımcı
3: olurum. Yani takipte kalın. Aklınıza gelen şeyleri sorabilirsiniz. Biraz yoğun kendisi ama muhakkak geri
5: yok,
3: dönüş yapacaktır.
5: Geri dönüş yaparım.
3: Yapacaktır. Var mı Ece senin söylemek istediğin bir şeyler? Yani hiç konuşmadın çünkü.
1: Ben sırf hani
3: sadece dinledim
1: fazla
3: yani.
1: Bilgi
3: emdin
1: almak
3: kadını,
1: için.
3: Emdin.
1: Daha fazla bilgi paylaşılması için hiç bölmek istemedim. Hani zamanını yemek istemedim.
3: Ne alırsam kârdır diye.
1: Ve gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Yani çok dolu dolu geçti. Teşekkür ediyorum ben Safiye Hanım'a.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar bekliyoruz hani müsaitlik anınızda hı-hı. işte gökyüzü de uygunken.
3: Sizine bakarsınız bu hangi zamanı
1: evet,
3: denk geldi.
5: İlk başlangıç önemliydi gerisi gelir zaten.
3: Gerisi gelir süper valla.
1: Dün boşluktaydı sanki iPhone öyle.
5: Evet belirsizlik hemen ona baktım yani iş bir türlü oturmuyor dedim tamam artık yay burcuna geçti akşam saatlerinde netleşir ama. Bir yandan da düşünüyorum şimdi Venüs retroda yani bir geri dönme bir pürüz falan. Evet dün bir türlü netleşemedi bir şeyler çünkü.
1: Evet.
3: Valla güzel programdı. Ben bile yani ben bile diyorum yani ben bile. Aa, buna bir şeye bastım ben yine inşallah. Bakalım düzelttik mi? Evet düzeltmişiz. Ben bile çok keyif aldım. Bak gerçekten ilgi alanım değildi. Bunu her zaman Ece de bilir söylerim. Çok burçlara takılan orada burada bir şeyler hareket etmiş falan çok ilgi alanım değildi ama benim hakkında söyledikleriniz bak. Gerçekten beni şaşırttı ve dediğim gibi eşimin de muhakkak yükselenini öğreneceğim. Boğa evet. olduğunu tahmin ediyorum. Eğer doğruysa gelip elini öpeceğim burada. Onu da söylüyorum. Ve dediğimiz gibi yani müsaitlik yani yukarıda müsaitlik ne zamansa sizi tekrar burada görmekten inanılmaz mutlu oluruz.
5: Aynı
3: vallahi
5: şekilde
3: billahi.
5: Çok mutlu olurum.
3: Keyif aldık çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ederim.
3: Bir kez daha
5: teşekkür
3: söyleyelim. Ediyorum. Instagram sayfamızı bir kez daha sizin ağzınızdan.
5: Vesta Astroloji.
3: Vesta Astroloji. Vesta. Takip edin arkadaşlar.
1: Evet. Danışmanlık isteyenler doğum haritası öngörü.
3: Evet evet, evet. O konularda da.
5: Yardımcı olurum.
3: Safiye Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bir kez daha teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
3: Keyif aldık. Şimdi aynen. okula galiba yavaş
5: evet,
3: yavaş.
5: Okula gidiyorum.
3: Hadi bakalım o zaman size iyi dersler dileyelim.
5: Çok teşekkür ederim sağ olun.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
6: Avize dünyası sabahları.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müziği.

0: Vay be.
1: Ne yayındı ya.
2: Vay of. Biz az önce ne yaşadık be?
1: Doyamadım ya. Çok soru
0: bak,
1: işareti var şu an.
0: Söylüyorum. Yani ben yani çok da fazla ilgili değilim. Biliyorsun her zaman seninle bunu konuşuyoruz ama inanılmaz ilgi alanıma girdi.
1: Ağzın açık dinledin ya sen. Böyle hiç güneş,
0: Safiye
1: ay, yıldız.
0: Safiye Hanım'ın gönlümü şurasına koydum ben.
1: Ya ya.
0: Vallahi. Eşimle konuştum az önce. Yükselenini sordum. O da bilmiyor, bakacağız. Aa. Evet.
1: Ay çok merak ettim ben.
0: Benden dolayı bilmiyor. Ben çok fazla ilgilenmiyordum ya. O da herhalde hani
1: sana saygı duyduğu için çok da takmıyordu herhalde.
0: Öyle öyle öyle.
1: Ay sen yükselen aslan mısın belli ya bu.
0: Ne demek şimdi sence bu? Yani neden böyle söyledin? Ne hissettin de söyledin? Aa ben aslanmış.
1: Ya ha, böyle çok
0: nereden yakaladın ya da?
1: Hani
0: çok mu emirvakiyim ben? Neyim?
1: Hayır ya bir dakika, güzel şeyler söyleyecektim.
0: Ha, tamam.
1: Evet yani o kısmın da var.
0: Sertliğim vardır evet.
1: Ama hani sahnedesin, öndesin, böyle sahnedesin yani, parlıyorsun.
0: Vay be.
1: Bir şeyin var, namın var bu sektörde.
0: Kendilikten değil mi o? Vallahi Safiye Hanım yolda dinliyordur bizi, biliyorum.
1: Özgüvenin
0: vallahi
1: falan çok iyi yani.
0: Teşekkür ederim canım. Safiye Hanım bizi yolda dinliyor olabilir, ihtimal var. Bir kez daha kocaman bir alkış.
1: Çok teşekkür ediyoruz gerçekten.
0: Yani öyle. Benim ilgi alanım değildi, beni bile bu işe soktunuz ya. Vallahi ne diyeyim.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Evet, bir erkeği yola getirmek
0: bak,
1: bu konuda çok
0: ben
1: zor.
0: Ben bunu ilk defa öğrendim. Her şeyi belirleyen yükselen, yani her şeyi demeyelim de hani özellikle insanlar burcuna bakar ya, terazi burcuyum işte bugün benim ne bekliyor falan filan, aslında bakmaları gereken şey yükselen.
1: Yani şöyle yükselen karakter özellikleri değil, hani günün şeyi, ne derler, bugün nasıl
0: neler
1: geçecek, bu hafta,
0: evet,
1: bu ay nasıl geçecek derken yükselene bakmak gerekiyormuş.
0: Gerekiyor. Bunu da ben,
1: bu çok önemliymiş.
0: Evet. Safiye Hanım'dan öğrendim. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Umarım kendine böyle bir yukarıyla irtibata geçip hani bizi ayırabileceği bir zaman dilimi yakalarsa onu burada ağırlamaktan gerçekten çok keyif duyarım.
1: Kesinlikle.
0: Pekala. Soruyu sorduk. Yorumlar geldi.
1: Geldi.
0: Hepsini okuduk. Artık hediyeleri vermemiz lazım. Bir dünya hediyemiz var. Concord Tower Otel'den 3 tane restorandan muhteşem yemek. Fornesetti restoranttan dünya mutfağı. Yani müthiş bir ambiyansta, inanılmaz lezzetler eşliğinde. Güzel bir yemek ısmarlayacağız. Yine Vento Del Mare'den, ki bence balık konusunda tek geçerim. Vento Del Mare'den de efsane bir balık ziyafeti ısmarlayacağız. Bir de
1: The Capital Grill Steakhouse'dan da.
0: Aha, bu kadar et.
1: Ne yani, kadar?
0: Şöyle vardır herhalde.
1: Ha.
0: Ya etin kilosunu biliyorsunuz yani.
1: Aha deyince evet. Bütün dinleyicilerimiz yaşadı, hissetti.
0: Yani, o hissiyatı vermem lazımdı benim. Koi Cafe'den 500 alık hediye çeki. Cypress Express'ten 500 alık hediye çeki. Sweet Halls'dan 12'li mini donat
1: ve Nilce Beauty Center'dan da bir güzellik bakımı.
0: Ya
1: o da daha dur.
0: O ve o. Ne hediye kaptık yalnız ya bugün.
1: Ya çok güzel bir hediye ya. Gideni yani çok
0: çok şanslı gerçekten.
1: Çok şanslı, evet.
0: Şey, ne haritasıydı? Bir harita verdik ama. Coğrafi harita.
1: Doğum haritası.
0: Evet,
1: yani
0: doğum haritası.
1: Bu ne demek? Bir kişinin
0: her şeyini ortaya sereceğiz.
1: Karakteristik özellikleri, ruh, bu dünyada ne yapmalı, amacı ne, her şeyinin ortaya çıkacağı harita.
0: Doğum haritası.
1: Evet, doğduğu anda gökyüzü ne durumdaydı onu yorumlayacak.
0: Ben
1: sevgili,
0: niye böyleyimi bilecek yani.
1: Astrolog Safiye Hanım, evet.
0: Evet, direkt Instagram üzerinden ulaşacaklar kendisine.
1: Tabii ben de şimdi herkese yazacağım kazananlara. Vesta Astroloji.
0: Evet, Instagram sayfası. Merak ettiğiniz soruları da yazabilirsiniz ama bugün gerçekten sevgili Safiye Hanım çok güzel bir hediye verdi bize.
1: Evet.
0: Doğum haritası.
1: Bu gerçekten.
0: Bak söylerken bile. Doğum
1: ağırlığı
0: haritası
1: var yani.
0: Evet evet, böyle bir hediyeyi kime vereceğiz ben çok merak ediyorum. Başka ne kaldı vermediğimiz hediye? Tamamdır.
1: Saydık
0: bu kadar.
1: Şu an artık
0: hepsini
1: her
0: saydık.
1: Şeyi.
0: Artık yavaş yavaş hepsini verelim. Kimler ne kazandı? Top sende.
1: Bana attı.
0: Tabii ki.
1: Vesta Astroloji'yi ilk madem en son onu söyledik.
0: Vay vay vay vay. Kime gidiyor?
1: Ben Fatma Ermez'e vermek istiyorum.
0: Verdik gitti o zaman.
1: Evet.
0: Fatma Ermez'e doğum haritasını verdik.
1: Münevver
0: Sen
1: Hanım'a.
0: Sen neden yaşıyorsun onu?
1: Hayat amacını öğrenecek.
0: Evet,
1: hangi meslekte mutlu olur falan, bunları görecek.
0: Belki de doğru işi
1: yapmıyor. Aşk ilişkilerini. Evet. görecek.
0: Fatma Hanım'a verdik bu doğum haritası hediyesini. Sen şey yaparsın, iletişime geçersin Fatma'yla. Ne oldu?
1: Bir hediyemiz daha var ya. Çantamız var, el yapımı, handcraft design'dan.
0: Aa, Fatma Hanım'ın değil mi o da?
1: Evet, onu da verelim tamam, bugün. Yarından itibaren verelim.
0: De onu verelim, tamam.
1: Münevver Hanım'a soyadını bilmediğim için kusura bakmayın.
0: Ulaşırsın ama WhatsApp'tan.
1: Concord Fornasetti'den bir yemek ısmarlayalım.
0: Benim diyorum. Favori restoranım.
1: Kesinlikle.
0: Ben diyorum ki şu balık yemeğini, Vento del Mare'yi acaba Safiye Hanım'a versek mi?
1: Bence verelim.
0: Bana kalsa bütün hediyeleri vereceğim.
1: Evet, az bile gerçekten.
0: Acaba Safiye Hanım'a şeyi mi verseydik ya? Doğum haritası mı?
1: İyi olabilirdi ya. Öğrensin.
0: Safiye Hanım afiyet olsun. Eşinizle birlikte Vento del Mare'de muhteşem bir balık ziyafeti sizi bekliyor.
1: Cumali Bey'e de The Capital Grill Steakhouse'dan bir verelim. Astrolojiyle ilgilenen bir beyefendi.
0: Ne veriyoruz?
1: The Capital Grill Steakhouse'dan.
0: Aha bu kadar.
1: Aha şu kadar. Ama öyle sipariş etmesi gerekiyor. Evet. Aha şu kadar.
0: Evet istiyorum ya.
1: Çiğdem Hanım'a Nilce Beauty Center'dan bir bakım verelim. Verelim. Kendisi WhatsApp'tan ulaşmıştı
0: Çiğdem
1: bize.
0: Çiğdem Hanım'a Nilce Beauty Center'dan bir uzmanın elinden güzellik bakımı.
1: Sweet Halls.
0: Benim en sevdiğim hediyelerden bir tanesi. Kesinlikle. Bir enerjisi var çünkü bu hediyenin.
1: Ağzınız tatlansın.
0: 12'li mini donut kime gidiyor?
1: Pelin Hanım'a gidiyor tabii ki de.
0: Pelin Hanım'a da 12'li mini donut'ı hediye ettik. Süper. Kohi kafeyi kime vereceğiz?
1: Özlem Hanım'a vermek istiyorum. Çünkü Burcu Boğa'ydı. Öyle hatırlıyorum. Gitsin bir keyif yapsın, kahve keyfi.
0: Sever. Özlem Hanım'a da Koi Cafe'den 500 liralık hediye çekini verdik. Cyprus Express 500 liralık hediye çeki kime gidiyor?
1: Ya kullanıcı adı Duris ama Duriye olduğunu düşünüyorum ama Duris

0: Astrolog var. Evet, andırıyorsun yani. Vay. Pozitifliğiniz falan da bak. Evet.
1: Hande Kazanova'dan başlayacağım ben. Videolarını izleyeceğim artık.
0: İzle.
1: Oradan
0: çok
1: konuya
0: iyi.
1: Bir el atacağım. Yani merak alanıma girdi. Yalan yok. Teşekkürler Safiye Hanım. Vallahi iyi ki varsınız.
0: Evet, iyi ki.
1: Verdik hediyeleri artık.
0: Ben gideyim.
1: Ayrılık
0: benim
1: zamanı.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: Tamam.
0: O zaman yarın.
1: Yine güzel bir soruyla
0: 8-9 arası
1: yine bir dünya hediyeyle
0: çok
1: deşifreyle burada olacağız.
2: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
3: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Tan Taşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
1: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Vodafone. Yeni

0: hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Yarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi

0: kaçırmayın. Nihalist Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55 filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Filatro. 533 881 1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
4: Cyprus Express Enerji İlk Beşi sunar. Cyprus Express Enerji İlk Beş. Beş. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji İlk Beş.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: yılında 23 ülke 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Mazi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta. Vodafone.

0: herkesin ortak noktası kahve dünyası. Çekirdekten ilk yuduma tüm kahve çeşitleri, eşsiz dondurması. Ruhunuzu şımartacak çikolata ve tatlı çeşitleriyle Lefkoşa'da Dereboyu ve Metehan'da, Algötür konseptiyle Girne Liman ve Mausa Salamis Caddesi'nde, her iki konseptimizle Güzel Yurt Orange Park Mall'da siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyor. Kahve dünyası, herkesin buluşma noktası.
1: Kahve dünyası, hepimizin ortak noktası.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs, 444-7733.
2: Bu sezon bir başka.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Hafif yağmurlu bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta. Ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 24 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında parçalı bulutlu bir havanın bizi beklediğini, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacak.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından... Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: Pınar.com. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Arya Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.

Ne damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener burada. İlk çıktığı günden bu yana sizler tarafından da tam not alan şarkısı Dünya Malı'yla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim buldum, camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Herkesin ortak noktası kahve dünyası. Çekirdekten ilk yuduma tüm kahve çeşitleri, eşsiz dondurması, ruhunuzu şımartacak çikolata ve tatlı çeşitleriyle Lefkoşa'da Dereboyu ve Metehan'da, Algötür konseptiyle Girne Liman ve Mausa Salamis Caddesi'nde, her iki konseptimizle Güzel Yurt Orange Park Mall'da siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyor. Kahve dünyası, herkesin buluşma noktası.
5: Kahve dünyası, hepimizin ortak noktası.
6: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
7: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik. Yo.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

0: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733. Bu sezon bir başka.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Yeni araç.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Bizim için

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Demişken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen seslerinden biri Bengü burada. Ön plana çıkan şarkısı Dur Nereye? Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Bir bakış

0: Bir yere ayrılma. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Herkesin ortak noktası kahve dünyası. Çekirdekten ilk yuduma tüm kahve çeşitleri, eşsiz dondurması. Ruhunuzu şımartacak çikolata ve tatlı çeşitleriyle Lefkoşa'da Dereboyu ve Metehan'da, Algötür konseptiyle Girne Liman ve Mausa Salamis Caddesi'nde, her iki konseptimizle Güzel Yurt Orange Park Mall'da siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyor. Kahve dünyası, herkesin buluşma noktası.
2: Kahve dünyası, hepimizin ortak noktası.
3: Canın çekti, kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti,

0: muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 15 Ekim'i gösteriyor. Evet, artık Ekim'i yarıladık. Önümüzde bir Kasım ayı bizleri beklemekte ve artık hafta sonu da yaklaştı ve hafta sonuna doğru enerjimizin arttığı şu günlerde, biraz da haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz günlerde sizlerle keyifli konular, keyifli şarkılar buluşturmak için bugün de buluştuk. Aura grubuylayız. Sonrasında haftanın şarkısı sizlerle.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
4: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
5: Ne güzel şey.
6: Anlatmayalım. Sen de

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medyamızdaki çekilişimiz için son günler diyebilirim. Yapmanız gerekenleri paylaştığımız videoda anlattık zaten. İlk 5 videomuzdan bahsediyorum. Hafta sonu yeni bir ilk 5 listesi yayınlanacak. Ve bu ilk 5 listedeki bir numarayı tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Sonrası zaten detaylar kısmında anlatılıyor. Ve Serpüs Express'ten her hafta bir kişiye 1000 liralık hediye çeki veriyoruz. Ve sizler de alışverişinizi yaparken keyifle harcayabiliyorsunuz bu 1000 liranızı. Radyonuz Enerji'de de enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'desiniz. Şimdi Enerji Keyfi devam ediyorken sosyal medyanın bize sürekli dayattığı şeylerden bahsedeceğim. Mesela sosyal medyada hep diyorlar ya, isteyen yapar. Şimdi gerçek hayatta insan bazen istese de yapmayabilir. Çok istediğimiz şeyler için bile doğru yer veya doğru zaman olmayabilir bazen. Sosyal medya der ki insanların geçmişi bugünlerini gösterir. Gerçek hayatsa şöyle, insan değişir, öğrenir, deneyimler. Geçmişte yaptıklarımız bugünlerimizin referansıdır ama aynası olamaz. Sosyal medya der ki gerçek kişi seni huzurlu hissettirir. Gerçek hayatsa şöyledir, karşımızdaki de bir insandır ve her zaman büyülü bir şekilde mutlu hissettiremeyebilir, güvende hissettirmesi yeterlidir. Sosyal medya der ki insanların ne düşündüğünü umursama. Gerçek hayat der ki sen sosyal bir canlısın, dünya üzerinde birlikte nefes aldığın insanların ne düşündüğünü muhakkak umursayacaksın. Sosyal medya der ki huzurunu kaçıranla diyaloğu kes. Gerçek hayat der ki dostluk her zaman kusursuz olamaz, üzebilir veya üzülebilirsin ama bu onun senin en iyi dostun olduğunu değiştirmez. Sosyal medya der ki seni mutsuz eden her şeyden uzaklaş. Gerçek hayat der ki hayat bu kadar pürüzsüz değil, keşke olsa, ancak bazen hedeflediğimiz yere ulaşmak için sabahlara kadar uykusuz kalmamız gerekebilir. Sosyal medya der ki kimseye kendini açıklamak zorunda hissetme. Gerçek hayat der ki hepimiz farklı evlerde, farklı yerlerde yetiştik. Birbirimizin dilini doğuştan bilmemiz gerekmez. Yani o yüzden böyle bazen evet sosyal medyada güzel içerikler görüyoruz, duyuyoruz, hani bilgileniyoruz ama...

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu geldi, çattı sayılır. Hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler var. Klaplar, beachler, partiler. Pardon, beach kalmadı artık. Yaz sezonu geride kaldı. Ama yine de beachlerde de böyle kışlık etkinlikler olabiliyor bazen. Gözünüz Gişe Kıbrıs'ta olsun. Otel konserleri, tiyatrolar, sahneler, neler neler var. Hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında. Hatta çok sevdiğimiz gruplardan Manifest'te konser vermeye gelecek Kasım sonunda. Detaylar, kalan yerler, kalan biletlerin hepsi Gişe Kıbrıs'ta ve Manifest şimdi radyonuz Enerji'de.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saate an itibariyle birlikte karşılamış durumdayız ve iki saati boyunca daha birlikteyiz. Keyifli konulardan bahsedeceğim ama şu an gündemde İstanbul'da çok ciddi bir sel, hatta İstanbul, Antalya ve daha birçok ilde sel gerçekleşiyor aşırı yağışlardan kaynaklı ve maalesef biz insanlar doğayı bozduğumuz için yani o suyun gidecek yeri kalmadığı için maalesef sel olarak bize geri dönüyor. Çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere de ailelerine sabırlar diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Gerçekten çok zor bir durum. Bu kadar hani göz göre göre yaşadığımız, şu yüzyılda yaşadığımız maalesef felaketlere bir çözüm bulamıyoruz. Radyomuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Evnok.com. Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733.
1: Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten dakikası dakikasını tutmayan bir hava koşullarında yaşıyoruz. Gerçekten çok şiddetli bir şekilde yağış başladı. Lefkoşa Köşklü Çiftlik bölgesinde, Lefkoşa'da. Sizin oralarda havalar nasıl, ama eminim bütün adayı da etkiliyordur diye düşünüyorum. Sonuçta sonbahar aylarındayız. Yağışlar normalleşti, sıklaştı. Güneşli de başlasak, öğlen böyleydi. Eminim öğleden sonra da açacaktır diye düşünüyoruz. Ki meteoroloji uyarmıştı zaten yağışlar konusunda. Dedikleri de gerçekten gerçekleşti. O yüzden şu an sürüşte olanlarınız lütfen dikkat edin. Yavaş kullanın. Farlarınızı açmayı unutmayın. Bir yandan yayalara da dikkat edin. Kaldırım kenarlarında çok su birikiyor ve istemsiz ıslatmalar olabiliyor. O yüzden daha dikkatli, daha yavaş kullanmaya özen gösterin. Benden bir hatırlatma olsun. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Teşekkür biz katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Böyle yağmurun sıklaştığı bir Perşembe günündeyiz. O yüzden dikkat edin şu an sürüşte olanlar. Yerler kaygan. Farlarınızı açmayı unutmayın. Çok güzel bir içerik okudum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir anne 3 çocuk yetiştiriyor. Üçü de 35 yaşına gelmeden milyarder oluyor. Kendisine nasıl başardınız diye sorulduğunda şöyle anlatıyor. Tek bir cümleyle yanıtladı. 7 yaşından itibaren çocuklarımın sürekli şikayet etmesini yasakladım dedi. Konunun ne olduğu önemli değil. Hava durumu, okul, yorgunluk ya da bir şeyin haksız olduğunu söylemek. Başlarda pek çok kişi onun çok katı olduğunu düşündü ama sonra can alıcı bir açıklama yaptı. Şikayet etmek zihne şunlara inanmayı öğretir. Kendi hayatımın kurbanıyım, hiçbir şey değiştiremem, her şey haksızlık gibi düşünceleri yıllarca tekrarlarsan zihnin sonunda bunları gerçekmiş gibi kabul eder zaten. İşte zayıf bir zihniyet tam olarak bu şekilde oluşur. Başarılı insanlar farklı düşünür, sürekli şikayet etmezler, çözüm ararlar. Yağmur mu yağıyor? Bir şemsiye al. Okul zor mu? Yardım iste. Bir şeyler haksız mı görünüyor? Bakış açını değiştir. Çocuklarına sürekli şikayet etmelerine göz yummak yerine o hep aynı soruyu sordu. Bunun için ne yapacaksın? Matematik çok zor. Daha iyi anlamak için ne yapabilirsin? Arkadaşımın telefonu daha iyi. Seninkini almak için parayı nasıl kazanabilirsin? Ve zamanla bir şeyler değişiyor. Çocuklar artık sürekli şikayet etmeyi bırakıyorlar. Bunun nedeni zorunlu olmaları değil, düşünce yapılarının değişmesiydi. O yüzden bu nedenle benim başıma geliyor diye sorup durmayın. Yani çözüm arayın. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa çözümü aramakla kalın. Şikayet etmeyin. Bence hayatın sırrı bu.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim bulacağımları kastım.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

karşı kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Herkesin ortak noktası kahve dünyası. Çekirdekten ilk yuduma tüm kahve çeşitleri, eşsiz dondurması. Ruhunuzu şımartacak çikolata ve tatlı çeşitleriyle Lefkoşa'da Dereboyu ve Metehan'da, Al Götür konseptiyle Girne Liman ve Mausa Salamis Caddesi'nde, her iki konseptimizle Güzel Yurt Orange Park Mall'da siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyor. Kahve dünyası, herkesin buluşma noktası.
3: Kahve dünyası, hepimizin ortak noktası.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yağmur çamur modunuzu düşürmesin. Çünkü önümüzde çok güzel etkinlikler var. Mesela 24-25 Ekim hafta sonunda 2 gün boyunca sürecek Biker Ladies Cyprus'un düzenlediği motosiklet festivali sizleri bekliyor. Kaplıca'da gerçekleşecek. İster Kaplıca Otel'de çadır kurun, ister Kaplıca Otel'de konaklayın, ister çadır kurun. 2 gün boyunca motosiklet tutkunlarına özel bir festival gerçekleşecek. Müzik, eğlence, yeme içme standları, motosiklet aktiviteleri, motosikletle ilgili ürünler, standlar, alışveriş bir anda. Hani çok keyifli bir 2 gün sizi bekliyor. Detaylar Biker Ladies Cyprus'un Instagram hesabında. Bu arada 25 Ekim pazar günü de bu festivalde ben DJ performans sergileyeceğim sizlere. Saatler, detaylar, bütün içerik hepsi Biker Ladies Cyprus'un Instagram hesabında. 25 Ekim pazar Kaplıca'da buluşuyoruz. Çok eğleneceğiz, çok keyif alacağız ve motosiklet böyle tutkusu, aşkıyla birlikte çok keyifli bir aktivite olacak. Bir yandan da müzikle birleşince çok eğleneceğiz ve enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saat an itibariyle manifestle karşıladık toz pembe şarkılarıyla. Şimdi de yani 5 dakikası 5 dakikasına tutmayan bir hava durumu. Lefkoşa tarafında yağmurun ardından bir güneş açtı. Yağmur dindi. İşte böyle geçici her şey. Onu da katabilirsiniz kendinize. Şimdi blok 3'te devam edeceğiz. Sonrasında günlük mini mix'imiz sizlerle buluşmaya devam edecek.

Enerjiyi Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
1: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
5: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Dijitürk Kıbrıs 444-7733.
6: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
7: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Perşembe günündeyiz. Hafta sonu geldi, çattı, yaklaştı ve hafta sonu demek eğlenmek demek, aktiviteler demek. Ve birçok etkinlik gerçekleşecek yine adamızda. Otel konserleri, klaplar, partiler, tiyatrolar, sahneler, neler neler var. Hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta ve ileriye dönük de yine plan yapabileceğiniz birçok etkinlik sizleri bekliyor. Dediğim gibi biletler tükenmeden yerinizi ayırtın benden söylemesi. Radyomuz Enerji'de.

Açtım o eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sevdiğiniz şarkılarla bu perşembe gününde, artık hafta sonuna da yaklaştığımız dakikalarda sizlerle buluşmaya devam ediyorum. Bu arada sosyal medyamızdaki çekiliş de tüm hızıyla devam ediyor. Nedir bu çekiliş? Her hafta olarak düzenlediğimiz Serpüs Express'le birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çekiliş. Şimdi her hafta sonu bir Pop 20 programımız var bu frekansta. Denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum bizleri dinleyenler. Pop 20 programımızın sonrasında ilk 5 videomuzu paylaşıyoruz. Pop 20'nin içerisindeki ilk 5 şarkıyı paylaşıyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Ve sizden istediğimiz önümüzdeki haftanın bir numarasını tahmin edip yorumlara yazmanız, o videonun yorumlarına. Sonrasında tahmininiz doğruysa çekilişe katılmış oluyorsunuz ve yeni Pop 20 listesinde eğer bir numara tahmininiz doğruysa o çekilişin sonucunda da bir kişiye 1000 liralık hediye çeki gidiyor. Siz de bu 1000 liralık hediye çekinizi ister Serpüs Express'in online shop sitesinde, isterseniz de Instagram DM üzerinden de ulaşarak kendilerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Ücretsiz kargo, kapıda ödeme yöntemleriyle birlikte de kolaylıkla dilediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz 1000 liralık hediye çekinizi kullanarak. Detaylar sosyal medyamıza, çekilişimize davetlisiniz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
6: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
7: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
8: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın 13-16 arası bu frekansta buluşuyor olacağız. Hatta ve hatta Sabahların Efendisi programında Deşifre bölümümüzde sabah 8-9 arası yine buluşuyor olacağız. Çok güzel hediyeler dağıtacağız sizlere ve bir yandan da çok güleceğiz. Yine bir sorumuz var ve sizlerden gelen yorumları da burada bu frekansta detaylandıracağız, yorumlayacağız birlikte ve tabii ki güleceğiz. Ve bir yandan da sizleri şimdi Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Kesintisiz bir şekilde sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Herkesin ortak noktası kahve dünyası. Çekirdekten ilk yuduma tüm kahve çeşitleri, eşsiz dondurması. Ruhunuzu şımartacak çikolata ve tatlı çeşitleriyle Lefkoşa'da Dereboyu ve Metehan'da, Algötür konseptiyle Girne Liman ve Mausa Salamis Caddesi'nde, her iki konseptimizle Güzel Yurt Orange Park Mall'da siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyor. Kahve dünyası, herkesin buluşma noktası.
1: Kahve dünyası, hepimizin ortak noktası.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan
4: hayata. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Metro.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niyaris Bank. Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka Bein
2: Sports'ta. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, Filatro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Filatro. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
0: Hit müzik burada.
6: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim bulacağımlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından... Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
5: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733.
6: Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta.
8: Nyaris sigorta, güvenle yarınlara.
7: Güvenle yarınlara.
9: Yeni

Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya

0: gibi hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 6565. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
1: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın

0: herkesin ortak noktası kahve dünyası. Çekirdekten ilk yuduma tüm kahve çeşitleri, eşsiz dondurması. Ruhunuzu şımartacak çikolata ve tatlı çeşitleriyle Lefkoşa'da Dereboyu ve Metehan'da, Algötür konseptiyle Girne Liman ve Mausa Salamis Caddesi'nde, her iki konseptimizle Güzel Yurt Orange Park Mall'da siz değerli misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyor. Kahve dünyası, herkesin buluşma noktası.
1: Kahve dünyası, hepimizin ortak noktası.
2: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733.
3: Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
4: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Mesleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Hı hı.

0: olalım.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Bizim için böyle.

0: Kom ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733. Bu sezon bir başka Bein
2: Sports'ta. Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548-817-1111.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Arya Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta. Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Sonbahar fırsatları Cypress Express'te başladı. Yepyeni ürün.

0: yollara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

yara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Bir yere ayrılma. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.